12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 14-25, Batman 11-26, Diyarbakır 11-25, Gaziantep 13-25, Kilis 15-27, Mardin 14-24, Şanlıurfa 17-26 ve Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, öğle saatlerinden sonra Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, doğusu Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, güneyli yönlerden öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Karadeniz'de seyir-i sefer emniyetinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlatılmasına yönelik gayretlere katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu belirten Erdoğan, çözüm odaklı diplomatik girişimlerin önemine işaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında hükümet adına bilgi verdi. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak, tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz, dedi. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor sayın dinleyiciler. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Şehit polis Ahmet Türkoğlu için tören düzenlendi. Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Can Polat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksel ile meslektaşları katıldı. Ekonomide yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında aylık enflasyonun %29.73'e gerilediğini belirterek kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Kent içi raylı sistemlerde 3.25 milyar yolcuya hizmet verildi sayın dinleyiciler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2002'de Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğunun 2026'da 1054.7 kilometreye ulaştığını, hayata geçirilen hatlarda bugüne kadar 3.25 milyar yolcuya hizmet verildiğini belirtti. Türkiye genelinde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor sayın dinleyiciler. Sağlık ekipleri vatandaşlara erken teşhis, sağlıklı beslenme ve kronik hastalıkların kontrolü konusunda bilgilendirme yapıyor. Ve spor. Sporda tarihi başarı geldi. Görme engelli kadın milli futbol takımı 2026 İPSA Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı 2-0 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye organizasyona ilk kez katıldığı turnuvayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozant Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan-Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcık çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen kalmadan sen kimse tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordun,

0: Petrolojide haberimiz yok. Sabah gemimiz, panelimiz simsiyah olmuş. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun Petrolojide, biz de bir işin. Neyse, pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina az bulutlu 16, Belgrad az bulutlu 12, Berlin az bulutlu 11, Helsinki az bulutlu 5, Kiev parçalı bulutlu 11, Kopenhag parçalı bulutlu 9, Londra sağanak yağışlı 12, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Moskova az bulutlu 10, Paris sağanak yağışlı 11, Priştine az bulutlu 10, Roma çok bulutlu 16, Saraybosna az bulutlu 8, Sofya az bulutlu 10, Tiran az bulutlu 13, Varşova çok bulutlu 13, Viyana az bulutlu 12 ve Zürih parçalı bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 14 derece, Aşgabat az bulutlu 15, Astana az bulutlu 2, Bağdat az bulutlu 24, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bişkek az bulutlu 5, Duşembe parçalı bulutlu 13, Kabil az bulutlu 12, Kerkük parçalı bulutlu 22, Kuveyt az bulutlu 29, Medine parçalı bulutlu 28, Mekke az bulutlu 29, Riyad az bulutlu 25, Şam az bulutlu 12, Tahran az bulutlu 21, Taşkent az bulutlu 11, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 13 ve Tokyo az bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, Kahire az bulutlu 18, Melbourne az bulutlu 6, Montreal yağmurlu 8, New York az bulutlu 9, Sydney az bulutlu 13 ve Washington az bulutlu 7 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga az bulutlu 12 derece, Frankfurt az bulutlu 9, Gümülcine az bulutlu 13, Kırcaali az bulutlu 10, Köln parçalı bulutlu 9, Komrat parçalı bulutlu 10, Köstanca az bulutlu 10, Münih çok bulutlu 9, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Selanik az bulutlu 13, Şumna az bulutlu 9, Taraklia parçalı bulutlu 11, Balkaneş parçalı bulutlu 12, Zenitsa az bulutlu 9, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

kurulacak. Batlama deresine taş köprü kurulacak. Verin benim sevdamı, vallahi kan olacak. Verin benim yarimi, vallahi kan olacak. Ninna

Elimde altın şamdan, kaldır perdeyi camdan. Elimde altın şamdan, kaldır perdeyi camdan. Al tüfeği vur beni, anam ben usandım bu candan. Al tüfeği vur beni, anam ben usandım bu candan.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Yazar Bir Hikaye programına hoş geldiniz. Her hafta edebiyat dünyamızdan bir yazarın hayatını, üretim yolculuğunu ve eserlerini sizlerle buluşturduğumuz programımızda bugün genç kuşağın üretken kalemlerinden birine Serkan Uslu'ya konuk oluyoruz. Hem disiplinli çalışma tarzı hem de edebiyata duyduğu güçlü bağlılıkla dikkat çeken Uslu, kısa sürede öyküleri, yazıları ve çeşitli edebiyat platformlarındaki çalışmalarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Bazı acılar vardır, kelimelere sığmaz. İnsan, yüreğinin çektiği yükü ne anlatabilir birine ne de kendi içine sığdırabilir. Kayıplar, pişmanlıklar, bir ömrü kemiren yalnızlık ve geride kalanların ağır sessizliği. İşte bugün dinleyeceğimiz hikaye tam da bu duyguların içinden süzülüp gelen bir insanın iç sesi. Bugün karanlığın içinden bir umut arayan bir adamın hikayesine kulak vereceğiz. Umutla umutsuzluk arasında sıkışmış, acının zehrini iliklerine kadar hisseden bir yüreğin kendine ve geçmişine karşı verdiği en zor sınava dinleyeceğiz. Hazırsanız Serkan Uslu'nun kaleminden Bugünler de Geçer hikayesini paylaşacağız. Hikayeye geçmeden önce yazarla ilgili bilgiler aktaralım sizlere. Sevgili dinleyenler, bugün kelimeleriyle yaşamın zorluklarını ve umut ışığını aktaran bir yazar tanıtıyoruz sizlere. Serkan Uslu. Serkan Uslu 28 Ağustos 1984'te Eskişehir'de doğdu. Meslek yaşamı boyunca öğretmenlik, insan kaynakları ve iş güvenliği uzmanlığı gibi farklı alanlarda görev yaparak geniş bir çalışma deneyimi kazandı. Şu anda özel bir şirkette e-ticaret yöneticisi olarak çalışıyor. Bunun yanında iş güvenliği alanındaki akademik ve saha çalışmalarını da sürdürüyor. Titiz ve disiplinli karakteri iş hayatında olduğu kadar yazı çalışmalarına da yansıyor. Kendisi geçimini yazıyla sağlamasa da edebiyatı yaşamın merkezinde tutan, üretmeye ve öğrenmeye gönülden bağlı bir isim. Uslu'nun edebiyat yolculuğu 2021 yılından itibaren çeşitli dergilerde yayınlanan eserleriyle görünür hale geldi. Siyah, Acemi, Naifçe, Tariz, Maria ve Ayna gibi birçok dergide öyküleri okurla buluştu. 2022-2023 yıllarında katıldığı yaratıcı yazarlık atölyesinde edebiyat dostlarıyla birlikte Geyik Fanzin adlı fanzini çıkardı. Bu deneyim hem üretim hızını artırdı hem de edebiyat dünyasında yeni düşünce ve tartışma kanallarının oluşmasına öncülük etti. 2023 yılında Naifçe dergisinin editörlüğünü üstlenen Uslu, aynı yıl içinde belki de yazın yolculuğundaki en önemli adımlardan birini attı. Yazar ve çizerleri özgür bir zeminde buluşturmayı hedefleyen bir platform kurma hayaliyle yola çıkıldı ve bundan Ayna Dergi doğdu. 1 Ocak 2024'te ilk sayısı yayımlanan derginin kapağında Ataol Behramoğlu ve Dilan Boyzel röportajları yer aldı. Bugün derginin genel yayın yönetmeni olan Serkan Uslu, ikinci sayı için Hilal Bebek ve Ali Lidar'la röportaj hazırlıklarını sürdürüyor. Eserleri hala Acemi, Tariz, Maria ve Ayna dergilerinde yayınlanmaya devam ediyor. Bir yandan da tamamlanmamış romanının yayın evi süreci ilerliyor ve yılın ilk çeyreğinde kitapseverlerle buluşması bekleniyor. Kendisini iyi bir okur ve emekleyen bir yazar olarak tanımlayan Serkan Uslu, Eskişehir'deki kitap okuma kulüplerinde düzenli olarak buluşmalar yapıyor. Yazmak isteyenlerle bir araya gelerek atölye ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bugün sizlerle paylaşacağımız öyküsü, her birimizin hayatında karşılaştığı zorlukları ve onların geçici olduğunu hatırlatan bir hikaye. Bugünler de geçer. Hazırsanız Serkan Uslu'nun dünyasına adım atıyoruz. Serkan Uslu'nun kaleminden Bugünler de Geçer adlı öyküyü Mehtap İnan'ın sesinden dinliyoruz.
1: Bugünler de Geçer. Yazar Serkan Uslu. Avucunun içinde sıkı sıkı tuttuğu eller ağır ağır kayınca parmaklarının ucundan hiçbir şey yapamamanın ve çaresizce öylece kala kalışın çıldırtıcı zehrini içer insan. Yavaş yavaş bedenine yayılan ve bütün hücrelerini sızım sızım sızlatan bu zehrin acısıyla kıvranır. İşte ben de bugün öyleyim. Bedenimde damar damar dolanan kanın ulaştığı her yerim sancıyor. En çok da yüreğim. Acı çekiyorum. Omzumdaki yükleri paylaşacak, ağzımdan dökülecek kelimeleri dinleyip "Üzülme dostum, bu günler de geçer" diyecek tek bir insanın bile olmaması acımı katmerlendiriyor. Hoş karşıma geçip "Bu günler de geçer" dese ne değişecek? Gidenler geri mi gelecek? Elinden tutamadığım kanımdan canımdan bir parçanın yerin bilmem kaç metre altına gömülüşünü değiştirebilecek mi? Tabii ki hayır. Ben de bu sebeple karşıma geçip bana üzgün bakışlarla umutlu olmamı öğütleyen, ateşimle kavruluyormuş gibi görünen adama gülümseyerek ve biraz da acıyarak bakacağım. Ve sana konuşması kolay diyeceğim. Bana bu zamana kadar yoldaş olan, bir köşesi nemden yeşermiş, duvarın önüne çömeleceğim. Sırtımı ona dayayacağım. Sonra da pişmanlık dehlizlerinde kıvranacağım. 42 yıllık hayatımda beni en çok yıpratan huyum galiba insanları kırmaktan korkmam. Haklı olayım, haksız olayım. Dudaklarımdan dökülen kelimeler yüreğime bıçak olup saplanır ve beni kıvrandırır. Bu durumdan kurtulmamın tek bir çaresi vardır. O da hemen muhatabımın yanına gidip özür dilemek. Yerimden doğrulacağım, 18 metrekareyi benimle paylaşan demirden ranzanın yanında dikilmiş, böyle boş boş bakan arkadaşımın yanına gideceğim. "Özür dilerim dostum" diyeceğim. Konuşmadan önü tellerle çevrili pencereye bakan gri gözlerle bakarak, "Biraz ileriye gitmiş olabilirim ama sen de beni anla. Yüreğimin içi yangın yeri. Avuç kadarken kucağıma aldığım, kucağımdayken zarar vermekten çekindiğim, geceleri kaybetmekten korkup defalarca beşiğine gidip nefes alıp verişini dinlediğim, bin bir emekle büyütüp yetiştirdiğim, yıllardır göremediğim, yüzüne hasret kaldığım oğlumu kaybettim" diyeceğim. Kuvvetli ihtimal konuşurken sesim titreyecek ve cümlemi tamamlayamadan gözyaşlarım yanaklarımdan süzülecek. Belki de ağlamaktan meramımı anlatamayacağım. Karşımdaki koca adama sarılacak, omzuna başımı koyacak ve sadece ağlayacağım. Gözyaşları bazen kelimelerden daha etkilidir. Muhatap şapadanak anlar karşısındakinin. Çoğu zamansa kelimelerin hükmü kalmaz. Burnun silindiği mendile dönüşür. Beklenti kokan çok sözcük kurduğum ömrümün geride bıraktığım son 5,5 senesinde. 18 metrekarenin içinde her biri bir çizikten ibaret, hasreti soluyarak yapayalnız geçen günlerde umuda sarıldım. Geceleri pencere kenarından esen rüzgarlarda dışarıda geçim derdiyle yalnız başına bıraktığım karımı, kendi yuvasını kurmuş kızımı ve 17 yaşındaki oğlumu tahayyül ederek ısındım. Her gün başımı yastığa, aileme kavuşup onları sıkı sıkı sarılacağım günün, gözümü açacağım gün olması umuduyla koydum. Fakat bir tür karımı, kendi yuvasını kurmuş kızımı ve 17 yaşındaki oğlumu tahayyül ederek ısındım. Her gün başımı yastığa, aileme kavuşup onları sıkı sıkı sarılacağım günün, gözümü açacağım gün olması umuduyla koydum. Fakat bir türlü gelmek bilmedi. Yolu gözlenen bir

0: ve bileklerimin sızısını hissetmiyor sinirlerim. Kan revan içindeki ellerimi görmüyor gözlerim. Göz kapaklarımın altından oğlumun kare kare fotoğrafları geçiyor. Ağlamaktan kurumuş göz pınarlarımda dikenler bitiyor. Zımpara misali törpüleniyor gözlerim. Ağlıyorum. Kan çanağına dönmüş gözlerimden bir damla kan dökülmüyor. Daha çok ağlıyorum. Çığlıklar atıyorum. Bağırdıkça ağlıyor, ağladıkça bağırıyorum. Isıtamadığım bedenim alev alev yanıyor. Yerlerde debeleniyorum ama yüreğimden yayılan yangını söndüremiyorum. Ben yerde debelenirken bir anda ışıklar gidip gidip gelmeye başlıyor. Bulanıklaşıyor bedenimin şeklini alan süngerden yatağım. Boyaları sökülmüş, salt küften ibaret dolaplar ve benimle yere uzanmış 5 litrelik su bidonları. Sanki bedenimden ayrılıyor ellerimle ayaklarım. Önce zifiri bir karanlık çöküyor hücreme. Sonra kulakları sağır eden ve gök gürültüsünü andıran metalin kendine has sesi yükseliyor. Hayal meyal başıma üşüşen bir sürü kafa görüyorum. Bedenime dokunan elleri hissediyorum. Acaba öldüğümde akbabalar beni mi didikliyor? Merak ediyorum. Merak ederken de kendimden geçiyorum. Galiba ben ölüyorum. Bitiyor çilem. Evladıma kavuşuyorum. Hava yağmurlu. Ağır ağır düşüyor yağmur damlaları. Sanki siyah beyaz bir filmin içindeyim. Binalar, mobiletler, eski model arabalar, insanlar. Her şey siyah ve beyazdan ibaret. Aklıma giydiğim kıyafetlere bakmak gelmiyor. Bir direğin arkasındayım. Etrafa bakınıyorum, nedenini bilmiyorum. Saklanıyorum. Hızlanıyor yağmur. Karşımdaki taş binanın önünde iki beden beliriyor. Ellerindeki şemsiyeyle kendilerini yağmurdan koruyorlar. Yüzü bana dönük olan adamın, yağmurdan çizik çizik görünen yüzüne dikkatlice bakınca abime benzetiyorum. Yıllar önce ölen abimi karşımda öylece görmem öldüğüm hissini kuvvetlendiriyor. Sırtı dönük beden bana yüzünü dönüyor. Toprağa koyduğum oğlum bana tebessüm ederek bakıyor. Direğin arkasından çıkmak, yolun karşısına geçip onlara sarılmak istiyorum ama yerimden kımıldayamıyorum. Hücremde debelendiğim gibi bu sefer de direğin arkasından çıkmak için debeleniyorum ama olmuyor. Beni hareketsizliğe mahkum eden karabasana sanki ayaktayken yakalanıyorum. Taş binanın önündeki bedenler yağmur tanelerinin arkasında silikleşmeye başlıyor. Karşımda bir ışık. Bir yakınlaşıp bir uzaklaşıyor. Daha bir dikkatle bakıyorum. Yaklaşıp uzaklaşan ışığa. Görüntü berraklaşmaya başlıyor. Karşımda bana korkuyla bakan revirin iri kıyım doktorunu görüyorum. Kaç gün revirde kaldım bilmiyorum. Koluma giren gardiyanlarla verilen ilaçlardan olacak hissizce adımlar atıyorum. Parlak seramikle kaplı dar koridorda. Yeniden duvarlar arasına dönerken kapıların açılıp özgürlüğü soluyacağım güne kadar beklenti kokan ceyim ve cağımla biten cümleler kurmayacağıma yemin ediyorum. Gürültüyle açılan kapıdan içeriye giriyorum. Kapının karşısındaki yatağa uzanıyorum. Dizlerimi karnıma çekip cenin pozisyonunda gözlerimi yumuyor ve derin bir uykuya dalıyorum.
1: Sevgili dinleyenler, bu akşam Serkan Uslu'nun kaleminden Bugünler de Geçer adlı öyküyü Mehtap İnan'ın sesinden dinlediniz. Bir insanın içine düştüğü karanlığı, yaşadığı kaybı, içinde çığlık çığlığa atan duyguları, kelimelere böyle mi dokunur bir hikaye? Bugünler de geçer. Acının da, umudun da insanı nasıl dönüştürdüğünü anlatan derin ve sarsıcı bir anlatı. Bazen umut bir söz değildir. Bir bakış, bir dokunuş, bir an, bir nefes. Bazen umut yalnızca hayatta kalmaya devam etmektir. Ve bazen en karanlık anlarda bile insanın içinde yükselen o incecik ses gerçekten de şöyle der: Bugünler de geçer. Bir sonraki bölümde başka bir yazarın dünyasına, başka bir hikayenin kalbine yolculuk edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, hikayeyi seslendiren Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir sonraki programda yeni bir yazar ve yeni bir hikaye ile buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.

0: O Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9-26, Bilecik 10-22, Bursa 11-22, Çanakkale 12-25, Edirne 10-27, İstanbul 13-21, Kırklareli 11-24, Kocaeli 13-24, Sakarya 11-24, Tekirdağ 13-21, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabahın ilk saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10-21, Aydın 14-28, Denizli 15-26, Kütahya 8-21, İzmir 16-26, Manisa 15-28, Muğla 13-25 ve Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri ile Mersin ve Adana'nın kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 18-30, Antalya 19-26, Burdur 10-24, Hatay 16-24, Isparta 11-23, Kahramanmaraş 15-26, Mersin 19-31 ve Osmaniye 15-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinin yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 9-21, Ankara 9-22, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-23, Karaman 9-21, Kayseri 9-22, Kırıkkale 11-22, Kırşehir 11-21, Konya 10-22, Nevşehir 8-18, Niğde 10-21, Sivas 6-19 ve Yozgat 9-18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11-24, Bolu 8-22, Düzce 11-23, Karabük 9-22, Kastamonu 7-20 ve Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz genelinin aralıklı, yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 10-24, Artvin 10-23, Bayburt 4-19, Çorum 9-22, Giresun 13-22, Gümüşhane 7-20, Ordu 12-21, Rize 13-22, Samsun 14-24, Sinop 16-24, Tokat 9-22 ve Trabzon 14-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 4-20, Ardahan 1-16, Bingöl 9-20, Bitlis 5-17, Elazığ 9-22, Erzincan 8-20, Erzurum 4-17, Hakkari 8-21, Iğdır 10-22, Kars 3-18, Malatya 10-20, Muş 8-20, Tunceli 8-22, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 14-25, Batman 11-26, Diyarbakır 11-25, Gaziantep 13-25, Kilis 15-27, Mardin 14-24, Şanlıurfa 17-26 ve Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopasinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 güneyinde, kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Karadeniz'de seyir-i sefer emniyetinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlatılmasına yönelik gayretlere katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu belirten Erdoğan, çözüm odaklı diplomatik girişimlerin önemine işaret etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü kutladı ve partisinin Duma seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı tebriklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor sayın dinleyiciler. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İngiltere'deki Amerikan bombardıman uçaklarının İran'dan gelebilecek tehdit ihtimali nedeniyle ABD'deki üslere çekildiğini açıkladı. Ekonomide yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında yıllık enflasyonun %29.73'e gerilediğini belirterek, kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uydu teknolojileri, uzay araştırmaları ve geleceğin uzay projeleri ele alınıyor sayın dinleyiciler. Türkiye'nin TürkSat 7A projesinde üretim sürecinin Kasım ayında başlaması planlanıyor. Türkiye genelinde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor sayın dinleyiciler. Sağlık ekipleri vatandaşlara erken teşhis, sağlıklı beslenme ve kronik hastalıkların kontrolü konusunda bilgilendirme yapıyor. Ve spor. Futbolda hakem soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in tutuklanmasının ardından soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler takip ediliyor. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde Pozant Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Antalya'nın iç kesimleri, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer kesimler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan öğle saatlerinden sonra Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, doğusu Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'e kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneyli yönlerden öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9-26, Bilecik 10-22, Bursa 11-22, Çanakkale 12-25, Edirne 10-27, İstanbul 13-21, Kırklareli 11-24, Kocaeli 13-24, Sakarya 11-24, Tekirdağ 13-21, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabahın ilk saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10-21, Aydın 14-28, Denizli 15-26, Kütahya 8-21, İzmir 16-26, Manisa 15-28, Muğla 13-25 ve Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleriyle Mersin ve Adana'nın kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 18-30, Antalya 19-26, Burdur 10-24, Hatay 16-24, Isparta 11-23, Kahramanmaraş 15-26, Mersin 19-31 ve Osmaniye 15-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinin yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 9-21, Ankara 9-22, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-23, Karaman 9-21, Kayseri 9-22, Kırıkkale 11-22, Kırşehir 11-21, Konya 10-22, Nevşehir 8-18, Niğde 10-21, Sivas 6-19 ve Yozgat 9-18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11-24, Bolu 8-22, Düzce 11-23, Karabük 9-22, Kastamonu 7-20 ve Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz genelinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 10-24, Artvin 10-23, Bayburt 4-19, Çorum 9-22, Giresun 13-22, Gümüşhane 7-20, Ordu 12-21, Rize 13-22, Samsun 14-24, Sinop 16-24, Tokat 9-22 ve Trabzon 14-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 4-20, Ardahan 1-16, Bingöl 9-20, Bitlis 5-17, Elazığ 9-22, Erzincan 8-20, Erzurum 4-17, Hakkari 8-21, Iğdır 10-22, Kars 3-18, Malatya 10-20, Muş 8-20, Tunceli 8-22, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 14-25, Batman 11-26, Diyarbakır 11-25, Gaziantep 13-25, Kilis 15-27, Mardin 14-24, Şanlıurfa 17-26 ve Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlatılmasına yönelik gayretlere katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu belirten Erdoğan, çözüm odaklı diplomatik girişimlerin önemine işaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında hükümet adına bilgi verdi. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak, tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz, dedi. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor sayın dinleyiciler. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Şehit polis Ahmet Türkoğlu için tören düzenlendi. Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Can Polat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksel ile meslektaşları katıldı. Ekonomide yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında aylık enflasyonun %29.73'e gerilediğini belirterek kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Kent içi raylı sistemlerde 3.25 milyar yolcuya hizmet verildi sayın dinleyiciler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2002'de Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğunun 2026'da 1054.7 kilometreye ulaştığını, hayata geçirilen hatlarda bugüne kadar 3.25 milyar yolcuya hizmet verildiğini belirtti. Türkiye genelinde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor sayın dinleyiciler. Sağlık ekipleri vatandaşlara erken teşhis, sağlıklı beslenme ve kronik hastalıkların kontrolü konusunda bilgilendirme yapıyor. Ve spor. Sporda tarihi başarı geldi. Görme engelli kadın milli futbol takımı 2026 İPSA Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı 2-0 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye organizasyona ilk kez katıldığı turnuvayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Antalya'nın iç kesimleri, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer kesimler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan öğle saatlerinden sonra Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, doğusu Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneyli yönlerden öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Havacı Haberi gün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınları

0: yangınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
1: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
0: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.
2: Meteorolojinin sesi.

Meteorolojinin Sesi. Saat 6.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9.26, Bilecik 10.22, Bursa 11.22, Çanakkale 12.25, Edirne 10.27, İstanbul 13.21, Kırklareli 11.24, Kocaeli 13.24, Sakarya 11.24, Tekirdağ 13.21, Yalova 12.20 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabahın ilk saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10.21, Aydın 14.28, Denizli 15.26, Kütahya 8.21, İzmir 16.26, Manisa 15.28, Muğla 13.25 ve Uşak 10.21 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri ile Mersin ve Adana'nın kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 18.30, Antalya 19.26, Burdur 10.24, Hatay 16.24, Isparta 11.23, Kahramanmaraş 15.26, Mersin 19.31 ve Osmaniye 15.30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinin yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 9.21, Ankara 9.22, Çankırı 7.24, Eskişehir 9.23, Karaman 9.21, Kayseri 9.22, Kırıkkale 11.22, Kırşehir 11.21, Konya 10.22, Nevşehir 8.18, Niğde 10.21, Sivas 6.19 ve Yozgat 9.18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11.24, Bolu 8.22, Düzce 11.23, Karabük 9.22, Kastamonu 7.20 ve Zonguldak 14.20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz genelinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 10.24, Artvin 10.23, Bayburt 4.19, Çorum 9.22, Giresun 13.22, Gümüşhane 7.20, Ordu 12.21, Rize 13.22, Samsun 14.24, Sinop 16.24, Tokat 9.22 ve Trabzon 14.22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 4.20, Ardahan 1.16, Bingöl 9.20, Bitlis 5.17, Elazığ 9.22, Erzincan 8.20, Erzurum 4.17, Hakkari 8.21, Iğdır 10.22, Kars 3.18, Malatya 10.20, Muş 8.20, Tunceli 8.22, Şırnak 12.24 ve Van 6.18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 14.25, Batman 11.26, Diyarbakır 11.25, Gaziantep 13.25, Kilis 15.27, Mardin 14.24, Şanlıurfa 17.26 ve Siirt 13.25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 güneyinde, kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlatılmasına yönelik gayretlere katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu belirten Erdoğan, çözüm odaklı diplomatik girişimlerin önemine işaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında hükümet adına bilgi verdi. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak, tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz, dedi. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor sayın dinleyiciler. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Şehit polis Ahmet Türkoğlu için tören düzenlendi. Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Can Polat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksel ile meslektaşları katıldı. Ekonomide yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında aylık enflasyonun %29.73'e gerilediğini belirterek kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Kent içi raylı sistemlerde 3.25 milyar yolcuya hizmet verildi sayın dinleyiciler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2002'de Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğunun 2026'da 1054.7 kilometreye ulaştığını, hayata geçirilen hatlarda bugüne kadar 3.25 milyar yolcuya hizmet verildiğini belirtti. Türkiye genelinde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor sayın dinleyiciler. Sağlık ekipleri vatandaşlara erken teşhis, sağlıklı beslenme ve kronik hastalıkların kontrolü konusunda bilgilendirme yapıyor. Ve spor. Sporda tarihi başarı geldi. Görme engelli kadın milli futbol takımı 2026 İPSA Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı 2-0 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye organizasyona ilk kez katıldığı turnuvayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın. Korunan damla geleceğimizdir.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Antalya'nın iç kesimleri, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer kesimler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan öğle saatlerinden sonra Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, doğusu Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'e kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneyli yönlerden öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için bulimiya hastalığını araştırdık. Bulimiya nevrozu hastalığı nedir acaba? Bundan önce yeme bozuklukları olarak görülen hastalıkları anlatmakta fayda var. Çünkü halk arasında yeme bozuklukları birbirine karıştırılır. Daha çok ergenlik döneminde gözlemlediğimiz bu hastalıklar, bozulmuş beden algısının yemek yeme davranışını olumsuz etkilemesine neden olan ciddi bir durum. Yemek bozuklukları birkaç farklı şekilde ortaya çıkıyor. Bireylerde aşırı yemek yemekten, kendini aşırı biçimde aç bırakmaya kadar durumları var. Bulimiya nevroza dışındaki diğer yeme bozukluğu türleri, tıkanırcasına yemek yeme, anoreksiya nevroza, pika, yemek yemekten kaçınma ve sınırlı besin alımı, ruminasyon bozukluğu. Bu türlere göre birbirinden farklı biçimde müdahale edilmeli. Önce yeme bozukluğu çeşitlerine bir bakalım. Genellikle 12-18 yaşları arasındaki kadınlarda görülen bir hastalık. Şişmanlamaya karşı korkuya neden oluyor. Bilinçaltında devamlı zayıf kalma düşüncesi var. Bu nedenle kişi hiç yemek yememe seviyesine geliyor. Bu durum aşırı kilo kaybını birlikte getiriyor. Toplumda manken hastalığı olarak da biliniyor. Anoreksiya. Tıkanırcasına yemek yeme var bir de. Bunun tam tersi. Binge eating diye de adlandırılabiliyor. Kişi hayatında belirli dönemlerde yemek yeme davranışı üzerindeki kontrolünü kaybederek aşırı miktarda yemek yemeye başlıyor. Bu davranışı iyice rahatsız olana dek sürdürüyor. Buna rağmen kendisini aç hissediyor. Başkalarından çekindiği için yalnız yemeği tercih ediyor. Yedikten sonra kendinde tiksinme ve suçluluk duygusu da hissediyor. Pika dediğimiz normal insanların yemediği, besin değeri olmayan şeyleri de yeme hastalığı. Pasta, kum yiyor, saç yiyor, taş, dışkı, kül, kir, tırnak. Aklınıza, hayalinize gelebilecek her şeyi yiyebilecek potansiyelde oluyor. Pika, evet bu hastalığın adı pika. Bir de yemek yemekten kaçınma var. Bu durumda kişide yemeğe karşı istek olmuyor. Bunun sonucu olarak kişi yeteri kadar besin alamadığından enerji ihtiyacını karşılayamıyor. Ciddi fizyolojik rahatsızlıklar ortaya çıkıyor böylece. Ruminasyon bozukluğu dediğimiz, herhangi bir mide rahatsızlığı olmadığı halde yemek yedikten sonra bir süre sindirilmiş yiyeceğin öğürme yoluyla yeniden ağza getirilmesi. Kişi ağza gelen besini çiğneyerek tekrar yutuyor ya da tükürerek dışarı atıyor. Gelelim asıl konu olan yeme bozukluklarının sonuncusu bulimiya hastalığına. Bulimiya ya da bulimia olarak ifade edilen bu hastalık psikolojik nedenlerden kaynaklanan bir yeme bozukluğu. Dönem dönem aşırı yemek yeme nedeniyle kilo alma, aynı zamanda aldığı kilolardan kurtulma davranışları gösterme durumu. Halk arasında kusma hastalığı olarak da biliniyor. Belirli zaman aralıklarında aşırı yemek yeme isteği gelen hastalar yeme kontrolünü kaybediyorlar. Tıkanırcasına bir seferde bir bireyin yiyeceği miktardan çok çok çok daha fazlasını yiyorlar ve daha sonra da bunu çıkarma yoluna gidiyorlar. Bulimiya hastaları yemeği çok hızlı tükettikleri için tat duyusu hissetmiyorlar. Bunun sonucunda aşırı kilo aldığını düşünüyorlar. Yemeğin ardından aldığı kalorilerden kurtulmak için de kendilerini bilerek, isteyerek midelerini boşaltma yolunu tercih ediyorlar. Uzun süre yemek yememe, diyet yapma, ishal yapıcı ve zayıflatıcı ilaç kullanma gibi yollara da başvuruyorlar. Hastalar yeme atakları esnasında yüksek kalorili yiyecekler yiyor. Atak sonrası suçluluk duygusu hissediyorlar ve aldıkları kalori miktarını kısıtlıyorlar. Kilo almayı engellemek amacıyla dışkılamayı hızlandırıcı, idrar söktürücü ilaçlar kullanmaya yöneliyorlar. Bu hastalığa sahip olan kişiler rahatsızlıklarının farkındalar. Hasta kendi kendine bulimiyadan nasıl kurtulurum sorusunu sorabiliyor. Bu nedenle bulimiya hastası bir kişi başkalarından yardım almayı tercih ediyor. Bu hastalık nasıl başlar diye soracak olursanız, biyolojik, psikolojik, çevresel pek çok faktörleri var. Erken çocukluk döneminde kilolu olmak, bozulmuş beden algısı ve kişinin kendisiyle alakasız olumsuz atıflar, sık sık diyet yapma bu hastalığı tetikleyen etkenler. Tıkanırcasına yeme nöbetlerinin başlamasındaki en büyük etken, yaşanan bazı kötü olaylar nedeniyle olumsuz duyguların hissedilmesi. Diğer faktörler arasında stresli bir yaşam var. Tedavi sürecine psikolojik terapiyle başlamak gerek. Tabii tedavi seçenekleri arasında sadece psikoterapi yöntemi yer almıyor. Kombinasyonlu ilaç kullanımı, beslenme danışmanlığı, aile terapisi aşamaları da var. Kişilerde görülen belirtilerin türüne ve şiddetine göre tedavi planı hazırlanıyor. Yani bu hastalıktan kurtulmak aslında mümkün. Saatler yine biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş. Bir sonraki programımıza kadar yediğiniz içtiğiniz şifa olsun, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.

Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Balıkesir 26, Bilecik ve Bursa 22, Çanakkale 25 derece. Edirne 27, İstanbul 21, Kırklareli ve Kocaeli 24 derece. Tekirdağ 21, Sakarya 24, Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Afyonkarahisar 21, Aydın 28, Denizli 26, Kütahya 22 derece. İzmir 26, Manisa 28, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Antalya ile Doğu Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 30, Antalya 26, Burdur 24, Hatay 28 derece. Isparta 23, Kahramanmaraş 26, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ve Yozgat'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 22, Çankırı 24, Eskişehir 23 derece.

Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 20, Nevşehir 20, Niğde 21, Sivas 19, Yozgat 18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Düzce ve Zonguldak dışında bölge geneli, yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Bartın 24, Bolu 23, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 24, Artvin 23, Bayburt 19, Çorum 22 derece. Gümüşhane 20, Ordu 21, Giresun ve Rize 22 derece. Samsun ve Sinop 24, Tokat ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batısıyla Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis. Gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis ve yer yer pus olayı görülecek. Ağrı 20, Ardahan 16, Bitlis 17, Bingöl 20 derece. Elazığ 22, Erzurum 17, Erzincan ve Hakkari 21 derece. Iğdır 22, Kars 18, Malatya ve Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batı kesimleriyle Mardin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 25, Batman 26, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 26 ve Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Bugün denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, öğle saatlerinden sonra Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, doğusunda Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde ise kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-27 eğitim ve öğretim 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katıldı. Bakan Güler, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan garantörlük hakları ve tarihi sorumlulukları gereği Kıbrıs Türk'ünün güvenliğini, egemenliğini ve meşru çıkarlarını koruma azim ve kararlılığında olduğunu söyledi. Meşru çıkarlarını koruma azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız, dedi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde ruhsatsız bir depoda sağlıksız koşullarda saklanan ve küflendiği belirlenen yaklaşık 6,5 ton gıda ürünü imha edildi. Kremlin, Fransa'nın nükleer kapasiteli balistik füze denemesini, savunma politikasını Rusya ile çatışma üzerine kuran çıkmaz sokak niteliğinde bir strateji olarak değerlendirdi.

İsrail ordusu 3 yılda Gazze, Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'de yaklaşık 100 bin noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatüre hastalığına yakalandığı iddia edilen ikinci kişiyle ilgili yeterli bilgi bulunmadığını, bu nedenle kapsamlı risk değerlendirmesinin yapılamadığını belirtti.

ve spor. Fenerbahçe, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin Anthony Taylor'ın değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Antalya'nın iç kesimleri, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer kesimler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı.
3: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneyli yönlerden öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
3: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Kalp pili nedir? Kalp pili, kalp ritmi ile ilgili kalp sıkıntılarını gidermek amacıyla hazırlanmış bir pildir. Kalbin yeterli elektriksel uyarıyı oluşturamaması veya tüm kalp dokusuna yeterli şekilde ulaştıramaması durumunda yeterli elektriksel uyarıyı oluşturmak için kullanılan cihazlara verilen isimdir. Kalp pili nasıl çalışır? Kalp, kendi ürettiği elektriksel uyarılarla çalışan bir organdır. Normal bir kalpte elektriksel uyarılar sağ kulakçıkta bulunan sinoatrial not 32 adı verilen bir bölgeden başlatılarak ileti sistemi aracılığıyla tüm kalp kası hücrelerine iletilmekte ve kalbin belirli sınırları içerisinde uyarıların üretiminde veya iletiminde meydana gelecek herhangi bir bozulma normal kalp kasılmalarını engelleyerek hastalıklara yani aritmilere neden olmaktadır. Meydana gelen hastalıklar sonucu kalp vücudun ihtiyacı olan kanı yeterli miktarda pompalayamaz ve bayılma, baş dönmesi, yorgunluk, sersemlik hali, çarpıntı gibi şikayetler oluşur. Kalbin yeterli elektriksel
2: şimdi hava durumu.

0: 2,5 gram ağırlığında olup lityum içerikli bataryalar taşımaktadır. Bu bataryalar vücutta sağ veya sol göğüs duvarı içinde karın içine konulabilmektedir. Jeneratörde üretilen elektriksel uyarıyı kalp dokusuna taşıyan elektrot telin bir ucu jeneratöre bağlı olup diğer ucu da kan damarları içinden geçirilerek kalbin atriumu veya ventrikülü içine yerleştirilmektedir. Takılan kalıcı kalp pilinin çalışma hızı hastanın ihtiyacına göre dışarıdan ayarlanabilmektedir. Hastanın hastalığına, pilin özellikleri ve çevresel faktörlere bağlı değişmekle birlikte pillerin ortalama ömrü 5 ile 10 yıl arasında değişmektedir. Jeneratör içindeki elektronik sistem sayesinde belli aralıklarla yapılan pil kontrolleri sırasında cihaz ortalama ne kadar ömrünün kaldığını göstermekte ve bu şekilde zamanında jeneratör değişimi yapılmaktadır. Günümüzde yılda yaklaşık olarak 6 milyon hastaya kalıcı kalp pili takılmaktadır.
1: Biliyor muydunuz?
0: Sabah kalktığınızda ortalama 1 santimetre daha uzun olduğunuzu, günün ilerleyen saatleriyle beraber kıkırdaklarınızın sıkışmasıyla boyunuzun kısaldığını, insan kalbinin dakikada 60 ila 80 defa çarptığını, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky'de ok ve yayla balık avlamanın yasak olduğunu, yapılan araştırmalara göre insanın 6 dakika su altında kalabildiğini, 20 dakika nefesini tutabildiğini, sıfırın altında 103 derecelik bir soğuğa karşı koyabildiğini ve 30 gün aç, 110 saatte uykusuzluğa dayanabildiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Balıkesir 26, Bilecik ve Bursa 22, Çanakkale 25 derece. Edirne 27, İstanbul 21, Kırklareli ve Kocaeli 24 derece. Tekirdağ 21, Sakarya 24, Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Afyonkarahisar 21, Aydın 28, Denizli 26, Kütahya 22 derece. İzmir 26, Manisa 28, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Antalya ile Doğu Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 30, Antalya 26, Burdur 24, Hatay 28 derece. Isparta 23, Kahramanmaraş 26, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ve Yozgat'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 22, Çankırı 24, Eskişehir 23 derece. Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 20, Niğde 21, Sivas 19, Yozgat 18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Düzce ve Zonguldak dışında bölge geneli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Bartın 24, Bolu 23, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 24, Artvin 23, Bayburt 19, Çorum 22 derece. Gümüşhane 20, Ordu 21, Giresun ve Rize 22 derece. Samsun ve Sinop 24, Tokat ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batısıyla Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis ve yer yer pus olayı görülecek. Ağrı 20, Ardahan 16, Bitlis 17, Bingöl 20 derece. Elazığ 22, Erzurum 17, Erzincan ve Hakkari 21 derece. Iğdır 22, Kars 18, Malatya ve Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batı kesimleriyle Mardin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 25, Batman 26, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 26 ve Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, öğle saatlerinden sonra Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, doğusu Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'e kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, güneyli yönlerden öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Şimdi haberler.
3: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katıldı. Bakan Güler, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan garantörlük hakları ve tarihi sorumlulukları gereği Kıbrıs Türk'ünün güvenliğini, egemenliğini ve meşru çıkarlarını koruma azim ve kararlılığında olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız, dedi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde ruhsatsız bir depoda sağlıksız koşullarda saklanan ve küflendiği belirlenen yaklaşık 6,5 ton gıda ürünü imha edildi. Kremlin, Fransa'nın nükleer kapasiteli balistik füze denemesini, savunma politikasını Rusya ile çatışma üzerine kuran çıkmaz sokak niteliğinde bir strateji olarak değerlendirdi. İsrail ordusu 3 yılda Gazze, Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'de yaklaşık 100 bin noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatürre hastalığına yakalandığı iddia edilen ikinci kişiyle ilgili yeterli bilgi bulunmadığını, bu nedenle kapsamlı risk değerlendirmesinin yapılamadığını belirtti. Ve spor. Fenerbahçe, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin Anthony Taylor'ın değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
4: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Meteorolojinin Ses Radyosu'nda. Basına Gündem programıyla huzurlarınızdayız. Mikrofonda ben Fatma Vural. Teknik yönetmenimiz Deniz Gökyer'le birlikte saatler onu gösterene dek Basına Gündem programında sizlere eşlik edeceğiz. Tarihler 8 Ekim 2026 Perşembe gününü gösteriyor. Hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün diliyoruz. Her zaman olduğu gibi Basına Gündem programımızda 16 bölge müdürlüğümüze giderek yurt genelinde hava durumu nasıl olacak, en güncel tahminleri, günün ilk değerlendirmelerini uzmanlarımız aracılığıyla sizlerle paylaşacağız. 16 bölge müdürlüğünde 81 ilimiz ve denizlerimize dair tahminleri alacağız. Varsa bölgelere dair uyarıları da yine uzmanlarımızdan dinleyeceğiz. Bunun yanı sıra gündemin öne çıkan haberleri, başlıkları ve yorumlarını da yine gazetelerden sizlere aktaracağız. Hepinize bir kez daha güzel, keyifli bir gün dileyelim ve ilk bağlantımızda Ege bölgesine gideceğiz. İzmir çevresi ve Ege denizindeki tahminleri uzmanımız Sayın Mehmet Sural bizlerle paylaşacak. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın. İyi yayınlar Fatma Hanım. Tabii aktarayım. Bölge geneli az bulutlu. Kuzey ve iç kesimlerde parçalı ve az bulutlu bir hava bekliyoruz. Hava sıcaklığında bölgeniz genelinde önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan hafif. Zamanla batı yönlerden orta kuvvetli esecek. İllere bakacak olursak İzmir parçalı ve az bulutlu 26 derece. Çanakkale parçalı az bulutlu, sabah saatlerinde pus ve yerel olarak sis hadisesi bekliyoruz. 25 derece. Manisa 28 derece parçalı ve az bulutlu. Aydın 28 derece parçalı ve az bulutlu. Balıkesir parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yine yer yer sis ve pus hadisesi bekliyoruz. 26 derece olacak. Denizlerde hava yine az bulutlu ve açık şeklinde olacak. Çanakkale, Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güney kuzey batıdan 3 ila 5 bofor kuvvetindeyken, Çeşme, Bodrum arasında batı ve kuzey batıdan, güney güney batıdan 3 ila 5 bofor kuvvetinde rüzgar bekliyoruz. Bölgemize ilişkin aktaracaklarımız bu şekilde Fatma Hanım.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
1: Biz de iyi yayınlar dileriz. Teşekkür ederiz.
0: Hoşçakalın. Uzmanımız Sayın Mehmet Sur'dan bölgesine dair günün tahminlerini dinledik. İzmir ve çevresindeki değerlendirmeler böyleydi. Ege Denizi'ne dair de günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Bu saat diliminde hangi bağlantılarımız olacak hemen paylaşalım. İlk olarak Ege bölgesine gittik. İzmir ve çevresindeki tahminleri dinledik. Adana, Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır ve Konya bölgesiyle bu saat diliminde bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Programımızın ikinci bölümünde ise Elazığ, Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve son olarak da Erzurum bölgelerine gideceğiz. Bu bölgelerde illerimize dair tahminleri uzmanlarımızdan dinleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden Adana bölgesine gidelim. Uzmanımız Sayın Hasan Erden'den bölgesine dair tahminlerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Günaydın Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Bölgenize dair günün ilk tahminleri için söz sizde.
2: Evet, bölge tahmin ve uyarı merkezimizin yapmış olduğu değerlendirmeye göre bölge genelinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemizdeki illerin en yüksek sıcaklıkları şu şekilde: Adana 30, Mersin 31, Kahramanmaraş 26, Osmaniye 30, Gaziantep 25, Kilis 27, Hatay 28 derece olarak bekleniyor. Aktaracaklarım bunlardan ibaret.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Hasan Erden'den bölgesine dair günün tahminlerini dinledik. Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay ve Mersin için günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Gazetelerden öne çıkan haberleri aktaracağımızı söylemiştik. Ancak öncesinde İstanbul'da trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için trafiğin en yoğun olduğu yolları paylaşalım. Şu an için İstanbul'da da oldukça yoğun bir trafik var. Ortalama yolculuk süreleri ise şöyle: D100 Karayolu Kartal Köprüsü'nden Bostancı'ya kadar ortalama yolculuk süresi 1 saat. D100 Karayolu Bizim Kent'ten Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50 dakikalık süreler mevcut. TEM Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar yine yarım saatlik süreler görülüyor. TEM Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 1 saat. TEM Mahmut Bey yolu Taş Ocağı Yolu Caddesi'nden Sağmalcılara kadar yarım saat. E5 Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası'na kadar yarım saat. Minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi, Fahrettin Kerim Göker Caddesi, Küçük Yalı'dan Göztepe SSK'ya kadar 1 saat. TEM Küçük Su'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar yarım saatlik süreler mevcut. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi, Küçük Yalı'dan Fener Yolu'na kadar yine yarım saat. TEM Çakmak Köprüsü'nden Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar yarım saat. Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres Yolu, Sefaköy Kavşağı'ndan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar 20 dakikalık süreler görülüyor. D100 Karayolu Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar 20 dakika. Otogar Bağlantı Yolu Metris Kavşağı'ndan Mahmut Bey Yolu'na kadar yarım saat. TEM Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar 45 dakika. Son olarak Bağdat Caddesi Cevizli'den İdeal Tepe'ye kadar 20 dakikalık süreler olduğunu söyleyelim. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güzel, keyifli yolculuklar dileyelim. Sıradaki şarkıyı da trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize armağan edelim. Bengü Beker'den bir Mabel Matiz şarkısı dinleyeceğiz. Ardından gazete başlıklarımızla buradayız.

0: Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Saatlerimiz 8.31'i gösteriyor. Şimdi Samsun bölgesine gideceğiz. Orta Karadeniz'deki tahminleri alacağız. 10. Bölge Müdürlüğümüzden Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Samsun ve Orta Karadeniz'e dair günün ilk tahminlerini dinleyeceğiz. Samsun bizi 92.4 frekansından dinlemekte. Gazetelerle de basında gündem programımızda basın turuna başlayacağız. İlk gazetemiz Milliyet'in manşet haberinde İzmir'de tarihi değişim başlığını görüyoruz. Haberin detaylarını aktaracağız. Öncesinde Samsun bölgemizdeyiz. Uzmanımız Sayın Nurullah Kara bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz bizler de. Bölgenize dair günün ilk tahminleri için söz sizde.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kastamonu, Sinop ve Çorum çevreleriyle Ordu'nun iç kesimleri ve Tokat'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artmasını, rüzgarın güney ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun, Sinop ve Amasya 24, Ordu 21, Kastamonu 20, Tokat ve Çorum 22 derece olarak bekliyoruz. Bölgemize dair aktaracaklarımız bu yönde.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Uzmanımız Sayın Nurullah Kara bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Şimdi Milliyet Gazetesi'nin manşet haberiyle devam edelim. İzmir'de tarihi değişim başlığını aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel merkezde milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Böylece İzmir 25 yıllık iktidarları döneminde ilk kez AK Parti'ye geçti. Erdoğan, Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum dedi. Fon krizine de değinen Erdoğan, bizim için uzun uzun konuşulacak bir mesele değil, çözülemeyecek hiçbir sorun değil. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar. Tayyip Erdoğan söylemiyle, dedikoduyla, muhalefetin ve medyanın rüzgarıyla iş yapmaz. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz bizim de bir harekat planımız var açıklamasında bulundu. Putin'le görüşmesi de var. Detaylarını aktaracağız. Öncesinde 1. Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Uzmanımız Sayın Abdullah Avşar'dan bölgesine dair tahminleri alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Hoş bulduk Fatma Hanım. Günaydın.
0: Bölgenize dair tahminler için neler söyleyeceksiniz? Söz sizde.
2: Tabii. Bölgemizin geneli parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesi bekliyoruz. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. İllerimizde bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise İstanbul 21, Kocaeli ve Sakarya 24, Edirne 27, Tekirdağ 21, Kırklareli 24, Yalova 20 derece. Denizlerimizde fırtına beklemiyoruz. Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, öğleden sonra batısı, batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, doğusu sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, pus anında, orta sis anında zayıf. Marmara Denizi'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf. Fatma Hanım, tahminleriniz bunlardı.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
2: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Sayın Abdullah Avşar bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vladimir Putin'le görüşmesinin detaylarını aktaralım. Rusya lideri Putin'le görüşen Erdoğan, Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini vurgulayarak, Rusya ile Ukrayna'nın doğrudan temaslara başlamasına ilişkin gayretlere katkı vermeye hazırız açıklamasında bulundu. Erdoğan, Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını da tebrik etti. savaş NATO sınırında Rusya ile Ukrayna savaşında Karadeniz'de ticari gemilere İHA'larla düzenlenen saldırılar savaşın NATO kıyılarına kadar yaydı. Son 48 saatte vurulan 3'ü Türk sahipli 6 gemiden biri batarken 11 kişi hayatını kaybetti. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yotova, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların ardından Türkiye ve Romanya ile acil istişarelerde bulunacaklarını açıkladı. Vurulan gemiden kurtarılan mürettebat Varna Limanı'na getirildi. Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığına yönelik saldırılar NATO üyesi ülkelerin münhasır ekonomik bölgelerine kadar genişledi. Önceki gün Romanya açıklarında İHA saldırılarıyla vurulan Royat Mahmudov adlı gemiden, Bulgaristan açıklarında da hedef alınan iki ticari gemiden Türk sahipli ve Togo bayraklı Alfa Vatan batarken Palova bayraklı Able adlı gemidense 11'i Türk, 18 mürettebat kurtarıldı. Dün Ukrayna'nın Odessa ve Yüzni limanlarında bulunan ticari kuru yük gemileri Rus İHA'ları tarafından vurularak hedef alındı. Saldırıların NATO üyeleri Romanya ve Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgelere kayması ve sivil taşımacılığı sıçraması üzerine Avrupa Birliği dün resmi bir bildiri yayımlayarak Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları kesinlikle kabul edilemez olarak nitelendirdi. Evet, görsel haber paylaşılmış. Gazze ile ilgili bir haber aktaralım. Acı da kan da bitmedi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde yürüttüğü yıkım ve soykırım politikası 3. yılını tamamladı. Saldırıların gölgesinde geçen 3 yılın ardından Gazze'de yaşam, derme çatma çadırlar, su kuyrukları ve tükenmeyen kayıpların arasında adeta zamana yenik düştü. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde ölenlerin sayısının 74.250'ye yükseldiğini açıkladı. Fonda ödemeler bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon piyasasında son dönemde yaşanan kriz ve gelişmelerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirdi. Fon krizi ödeme takvimi ve atılacak adımlara ilişkin açıklama yapan Yılmaz, 17 fondaki 43.643 yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını duyurdu. Fon soruşturması kapsamında SPK'nın izni sonrası eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yatırımlarda herhangi bir yönlendirme olmadığını ve özel bilgi almadığını savunan Betül Kaya, suçlamaları kabul etmediğini belirtirken AK Parti üyeliğinden de istifa etti. Uygulamada hain saldırı başlığı var. Ankara'da önceki gece polis uygulamasında açılan ateş sonucu şehit olan polis Ahmet Türkoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı. Kaçan araçtaki 3 kişiden ikisinin ele geçirildiği, silahı ateşleyen kişinin de intihara teşebbüs ettiği ve durumun ağır olduğu bildirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve metanet diliyoruz. Aziz şehidimizin ruhu şad olsun. Bu haberin detayları da Milliyet Gazetesi'nin 12. sayfasında yer bulmuş. Bu da Tazelenme Üniversitesi başlığını görüyoruz. Anadolu Üniversitesi 60 yaş ve üzerindeki bireylere yeni bir kapı aralayan Tazelenme Üniversitesi'nde bu yıl kayıtlar 1 dakika 45 saniyede tamamlandı. Anadolu Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürü Doçent Doktor Emre Birinci, kontenjanımız 50 kişiyle sınırlı, 4 ayrı sınıfta yaklaşık 200 öğrencimiz var açıklamasında bulunmuş. Detaylar da 8. sayfada yer alıyor. Dünyada veba korkusu başlığı var. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk'ta veba şüphesi bulunan bir kişinin hayatını kaybetmesi sonrası dünyada panik başlarken çok sayıda ülke önlemlerini artırma ve kontrolleri sıkılaştırma kararları alıyor. Amerika Birleşik Devletleri gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirirken Avrupa Birliği acil toplantı kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü ise Rusya'dan bilgi istedi. Vedası bile efsane başlığı var. Bir spor haberini paylaşalım. Lionel Messi, Arjantin milli takım kariyerini müthiş bir veda ile noktaladı. Özel maçta 1 gol 2 asistle son maçında 3-0'lık galibiyete katkısıyla anılan 39 yaşındaki efsanevi yıldız, "Minnettar, gururlu ve huzurlu bir şekilde ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. Evet, futbolun efsane isimlerinden Messi de milli takım kariyerini noktaladı. Unutulmaz anlar yaşattı futbol severlere. Bu haberin detayları da yine spor bölümünde yer buluyor. Bir başka haberse gölge unutulmaz anlar yaşattı futbol severlere. Bu haberin detayları da yine spor bölümünde yer buluyor. Bir başka haberse gölge başkan Taylor. Ferhat

0: direktörü Anthony Taylor'a kaldı. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu döneminde genel sekreterliğe gelen ve başkanın yeğeni olduğu belirtilen Abdullah Ayaz da 5 Ekim'de istifasını verdi. Ayaz bunun bir birikim sonucunda oluştuğunu, şu anki durumla ilgisinin de bulunmadığını dile getirdi. Van bölgesine gidelim. Uzmanımız Sayın Gülizar Hisarcıklıoğlu bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Merhaba, yayınlar Fatma Hanım.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere güzel bir gün diliyoruz. Bölgenize dair günün ilk tahminleri için söz sizde.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 17, Van 18, Muş 20, Hakkari'de 21 derece olacağı tahmin edilmektedir. İyi yayınlar diliyorum Fatma Hanım.
0: Çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Çok sağ olun.
0: Uzmanımız Sayın Gülizar Hisarcıklıoğlu'ndan bölgesine dair günün tahminlerini dinledik. İkinci şarkımızı çalalım. Basında gündem programımızda bu kez 90'lara gideceğiz. Sibel Alaş'tan dinleyeceğiz. Fem sizlerle olacak.

0: ilk bölümün son 10 dakikasını sizlerle paylaşıyoruz. Milliyet gazetesinin bir başka haberini aktaralım. Çalışma hayatında yeni dönem başlığı var. Uzun süredir ekonomi yönetiminin gündeminde olan esnek çalışma modelleri için çalışmalar hazırlandı. Son olarak işçi konfederasyonlarının katılımıyla düzenlenen üçlü danışma kurulunda sürekli çalışmanın da aralarında olduğu bir dizi esnek çalışma modeli gündeme geldi. Evet, önümüzdeki günlerde detaylarını muhtemelen paylaşmış olacak bakanlarımız. Bizler de sizlerle paylaşacağız. Çalışma hayatında yeni dönem deniliyor. Bu haberin de ayrıntılarını 5. sayfada bulabilirsiniz. 16. Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Uzmanımız Sayın Gülçin Çetin bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın Fatma Hanım, hoş buldum.
0: Bölgenize dair tahminler için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyrederken rüzgar bölge genelinde farklı yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Iğdır 22, Kars 18, Ağrı 20 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel bir gün diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşça kalın.
0: Sağ olun. Hoşça kalın. Uzmanımız Sayın Gülçin Çetin bölgesine dair tahminleri aktardı. Iğdır, Ağrı ve Kars için günün ilk değerlendirmeleri böyleydi. Hiç vakit kaybetmeden şimdi Diyarbakır bölgemize gidelim. Uzmanımız Sayın Recep Oğur'dan güne dair tahminlerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum ben de sizlere Fatma
0: Hanım. Çok teşekkür ediyor. Bizler de güzel, keyifli bir gün dileyerek sözü size bırakıyoruz.
2: Biz de yaptığımız çalışmayı aktaralım hemen. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde bu sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün bölgemizde hava sabah saatlerinde Batman, Diyarbakır çevrelerinde yer yer sisli ve pusluydu. Sıcaklığın artmasıyla beraber puslar dağıldı. Şu an gün içerisinde açık ve az bulutlu havanın genel olarak hakim olmasını bekliyoruz. Gece saatlerinden sonra bölgemizde sabaha karşı bir bulutlanmanın etkisiyle yağış geçişleri olabilir. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman'da zayıf yağış geçişleri olabilir gece yarısından sonra. Ama gün içerisinde açık ve az bulutlu havanın hakim olmasını bekliyoruz. Yarın da yine açık az bulutlu hava hakim ama gece yarısında bir geçişler olabilir. Hava sıcaklıklarına gelecek olursak sıcaklıklar şu an mevsim normallerinin 3 derece altında seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de yine bu şekilde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesini bekliyoruz. Bugün önemli bir rüzgar beklentimiz yok. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif rüzgarlar bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır ve Siirt illerinde günün en yüksek sıcaklığının 25 derece olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa ve Batman'da bu değer 26 derece. Mardin ve Şırnak ilimizde ise 24 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağ olun, hoşça kalın.
0: Uzmanımız Recep Oğur'dan Diyarbakır ve çevresine dair tahminlerini aldık. Şimdi bu saat diliminin son bağlantısı için Konya bölgesine gideceğiz. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
3: Hoş bulduk Fatma Hanım. Günaydın.
0: Bölgenize dair günün ilk tahminleri için sizi dinliyoruz.
3: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra Niğde çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 22, Aksaray, Karaman ve Niğde'de 21 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Teşekkür ederiz.
0: Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı bizlerle bölgesine dair günün tahminlerini paylaştı. Milliyet Gazetesi'nin haberlerini aktardık. Kısaca Ankara'nın yol durumunu da aktaralım. Şu an Ankara'da trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için Ankara trafiği de bildiğiniz gibi son zamanlarda İstanbul'u aratmayacak şekilde yoğun seyrediyor. Ortalama yolculuk sürelerini paylaşacağız. Evet, sistemsel bir arıza var. İkinci bölümde trafik durumunu aktaracağız. Şimdi bu saat dilimini güzel bir şarkıyla noktalayacağız. Bu kez Can Ozan'a kulak vereceğiz. Programımızın ikinci bölümünde yine gündemin öne çıkan haberleri, başlıkları, yorumları olacak. Uzmanlarımızla bağlantılarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tarihler 8 Ekim 2026 Perşembe'yi gösterirken 8 Ekim tarihinde Türkiye'de ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı, bu bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Can Ozan'dan Acıtır Gibi Severek şarkısını sizlerle buluşturacağız. Saat başı hava tahmin raporlarında sevgili Deniz Gökyer sizlere eşlik edecek. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Deniz tahmin raporları, haberler ve karayolu bülteninin ardından bizler tekrar burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Balıkesir 26, Bilecik ve Bursa 22, Çanakkale 25 derece. Edirne 27, İstanbul 21, Kırklareli ve Kocaeli 24 derece. Tekirdağ 21, Sakarya 24, Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Afyonkarahisar 21, Aydın 28, Denizli 26, Kütahya 22 derece. İzmir 26, Manisa 28, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Antalya ile Doğu Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 30, Antalya 26, Burdur 24, Hatay 28 derece. Isparta 23, Kahramanmaraş 26, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ve Yozgat'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 22, Çankırı 24, Eskişehir 23 derece. Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 20, Niğde 21, Sivas 19, Yozgat 18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Düzce ve Zonguldak dışında bölge geneli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Bartın 24, Bolu 23, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 24, Artvin 23, Bayburt 19, Çorum 22 derece. Gümüşhane 20, Ordu 21, Giresun ve Rize 22 derece. Samsun ve Sinop 24, Tokat ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batısıyla Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis ve yer yer pus olayı görülecek. Ağrı 20, Ardahan 16, Bitlis 17, Bingöl 20 derece. Elazığ 22, Erzurum 17, Erzincan ve Hakkari 21 derece. Iğdır 22, Kars 18, Malatya ve Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batı kesimleriyle Mardin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 25, Batman 26, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 26 ve Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, rüzgarda güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katıldı. Bakan Güler, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan garantörlük hakları ve tarihi sorumlulukları gereği Kıbrıs Türk'ünün güvenliğini, egemenliğini ve meşru çıkarlarını koruma azim ve kararlılığında olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız, dedi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde ruhsatsız bir depoda sağlıksız koşullarda saklanan ve küflendiği belirlenen yaklaşık 6,5 ton gıda ürünü imha edildi. Kremlin, Fransa'nın nükleer kapasiteli balistik füze denemesini, savunma politikasını Rusya ile çatışma üzerine kuran çıkmaz sokak niteliğinde bir strateji olarak değerlendirdi. İsrail ordusu 3 yılda Gazze, Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'de yaklaşık 100 bin noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatürre hastalığına yakalandığı iddia edilen ikinci kişiyle ilgili yeterli bilgi bulunmadığını, bu nedenle kapsamlı risk değerlendirmesinin yapılamadığını belirtti. Ve spor. Fenerbahçe, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin Anthony Taylor'ın değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin en havalılar radyosu, Atmosfer'in haber merkezi, Meteoroloji'nin ses radyosundasınız. Basına Gündem programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. 8.20'de başlamıştı birlikteliğimiz. İlk bölümü geride bıraktık. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz Deniz Gökyer'le birlikte saatler 10'u gösterene dek Basına Gündem programında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu saat diliminde de ilk saatte olduğu gibi bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızla bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Yurt genelinde hava durumunu olacak. En güncel tahminleri bölge müdürlüğüne bağlı illerimizin sıcaklık değerlerini, günün en yüksek sıcaklık tahminlerini uzmanlarımız bizlerle paylaşacaklar. Milliyet gazetesiyle basın turumuza göz atmıştık ilk bölümde. Bu saat diliminde de yine gazetelerin öne çıkan haberleri, başlıkları ve yorumlarını paylaşacağız. Tarihler 8 Ekim 2026 Perşembe gününü gösteriyor. Tarihte bugün neler yaşandı dilerseniz kısaca göz atalım. Ancak öncesinde bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Elazığ bölgesine gideceğiz. Elazığ ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Sayın Kadir Yıldırım'dan dinleyeceğiz. Bu saat diliminde Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum'da yapacağımız diğer bağlantılar olacak. İlk bağlantımızda uzmanımız Sayın Kadir Yıldırım'a kulak verelim. Bölgesine dair tahminlerini dinleyelim. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Malatya ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın batı kesimlerinin yer almak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli eseceği beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Tunceli 22, Malatya ve Bingöl 20, Adıyaman 25 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu yöndedir. Siz ve ekibinize yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Uzmanımız Sayın Kadir Yıldırım bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Vakit kaybetmeden 9. Bölge Müdürlüğümüze gidiyoruz. Ankara ve çevresindeki tahminleri de uzmanımız Sayın Ertuğrul Başdoğu'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Günaydın Fatma Hanım, hoş bulduk.
0: Bölgemize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
2: Tabii ki. Bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bartın, Bolu, Kırıkkale, Çankırı, Karabük çevreleriyle Ankara'nın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi beklenmekte. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 22, Çankırı 24, Kırıkkale 22, Bolu 23, Zonguldak 20, Düzce 23, Bartın 24 ve Karabük 22 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
2: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Uzmanımız Sayın Ertuğrul Başdoğu'dan bölgemize dair günün tahminlerini dinledik. Tarihte bugün neler yaşandı dilerseniz hemen paylaşalım. Türkiye'de ve dünyada 8 Ekim 2026 öncesinde 8 Ekim'de yaşanan olaylar ve gelişmeler şöyle. İlk tarihimiz 1908 yılı, ilk sendika ve grev yasağı getirildi. Tatili eşgal yasasıyla grevler ve sendikalar açıklandı. 1912 yılında Balkan Savaşı başladı. 1917'de Sovyetler Birliği'nde Lenin'in göreve getirdiği Aleksandra Kalontay dünyanın ilk kadın bakanı oldu. 1918 yılında İttihat ve Terakki Partisi iktidardan uzaklaştırıldı. 1923'te Çatalca'nın kurtuluşu olarak tarihe geçti. 1925 yılına geldiğimizde Yahudi ve Ermeni ruhani başkanları Lozan Anlaşması'nın azınlıkların korunması ile ilgili hükümlerinin tanıdığı haklardan vazgeçerek Türk toplumu içinde Türk yasalarıyla yaşamak istediklerini açıkladı. 1951 yılında 1. Akdeniz Oyunları sona erdi. Türkiye serbest güreşte 8 sıklette altın madalya alarak takım halinde şampiyon oldu. 1952 yılında Londra'da 3 trenin karıştığı kazada 112 kişi hayatını kaybetti. 1958 yılında Pakistan'da Eyüp Han darbeyle iktidarı ele geçirdi. 1970 yılında Rus yazar Alexander Solzhenitsyn Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. 1971 yılında John Lennon'un ünlü şarkısını yayınladı. 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi alırken en iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncuysa Türkan Şoray seçildi. 1998 yılında Nobel Edebiyat Ödülü Portekizli yazar José Saramago'ya verildi. 2001 yılında iki motorlu bir Cessna yolcu uçağıyla Milano'da kalkış sırasında yoğun ses nedeniyle çarpışması sonucu 118 kişi hayatını kaybetti. Son tarihimiz 2005 yılı. Pakistan, Kaşmir'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 75 bin kişi hayatını kaybederken 106 bin kişi ise yaralandı. Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar ve gelişmeler böyleydi. Şimdi Hürriyet Gazetesi ile basın turumuza devam edelim. Erdoğan'dan fonculara ver yansın açgözlü parazitler başlığıyla manşet haber paylaşılmış. Erdoğan fon mağdurlarına ödeme için çalışmaların sürdüğünü belirterek bu sürecin sonunda sermaye piyasaları saflarından kurtulacak, küçük yatırımcıdan beslenen açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekillerine konuştu. Fon vurguncularına sert sözlerle yüklenirken milletin haklarına girdiler. Tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de mahkemeyi kübrada yaradana verecektir. Vatandaşımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz dedi. Haberin detaylarını aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi Akdeniz bölgesindeyiz. Antalya ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Sayın Özlem Çiçek'ten dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
3: Günaydın Fatma Hanım, hoş buldum.
0: Bölgenize dair tahminler için söz sizde Özlem Hanım.
3: Hemen aktarıyorum. Bölgemizde bugün akşama kadar havanın parçalı bulutlu geçmesini bekliyoruz. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar kuzeyli, öğle saatlerinde sahil kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Merkezlerimizde beklediğimiz bugünün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Antalya 26 derece, Muğla 25 derece, Isparta 22 derece, Burdur 23 derece bekleniyor. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı, öğle saatleri kıyı kesimleri güney ve batı yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre ila 1 metre civarında. Hava parçalı bulutlu, görüşün iyi olması bekleniyor. Aktaracaklarım bunlar efendim. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşça kalın. Uzmanımız Sayın Özlem Çiçek bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Haberimizin detaylarını aktarmaya devam edelim. Bu sürecin sonunda sermaye piyasalarının saflarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacaktır. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir harekat planımız var, bir takvimimiz var. Milletin emeğine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin, mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur dedi. CHP'den istifa ettikten sonra bağımsız olarak görevine devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise dün AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tugay'ın katılımından önce yaptığı konuşmada İzmir bugün bir başka, çok coşkulu ifadesini kullandı. Tugay ise Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz dedi. Kayyum yönetimindeki Esenyurt'a operasyon. İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştırıldığı ve rüşvet alındığı iddiasıyla 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 17 kişi gözaltına alınırken 2 kişi aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında yeni ve eski belediye başkan yardımcıları bulunuyor. Esenyurt'ta İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy da kayyum olarak görevlendirilmişti. Elif Altın ve Emin Mert Kırarslan'ın haberi de 11. sayfada. Çeşme'de 11 kişi gözaltına alındı. Rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Başkan yardımcısı dahil 11 kişi gözaltına alınırken 1 kişi aranıyor. Afyonkarahisar bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Halil Ceylan bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
4: Günaydın Fatma Hanım, hoş bulduk.
0: Bölgenize dair son tahminler için söz sizde.
4: Tabii ki, hemen aktarayım. Bölgesel tahminler günü merkezimizde yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalıklı geçeceği, bölgemizin yüksek kesimlerinde sabah saatinde yer yer pusu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik beklentimiz yok. Rüzgarın ise batı ve güneybatı yönlerden hafif ama zaman orta kuvvetlisini bekliyoruz. İl merkezimizin detayları ise şöyle: Afyonkarahisar'da parçalı bulutlu bir hava beklentimiz var. Bugün için maksimum beklentimiz 21 derece. Uşak'ta parçalı bulutlu bir hava beklentimiz var. Bugün için maksimum beklentimiz 21 derece. Denizde parçalı bir hava beklentimiz var. Bugün için maksimum beklentimiz 26 derece. Bugünlük aktaracağım bu şekilde de Fatma Hanım.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
4: Biz teşekkür ederiz. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Uzmanımız Sayın Halil Ceylan bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Mert Demir'e kulak vereceğiz. Biterse Hatıran sizlerle olacak.

0: saatlerimiz 9.40'ı gösteriyor. Değerli dinleyenlerimiz, son 20 dakikayı sizlerle paylaşıyoruz. Programımızda bağlantılarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz. Haberlerimizi de aktaracağız. Hürriyet gazetesinin haberleriyle devam edelim. Mekke İttifakı'na övdü başlığını görüyoruz. Trump'a Mekke İttifakı'nın Suudi Arabistan'a askeri güç yollayacak olmasını sordum. Trump, bence Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar, bana göre bu iyi bir şey diye cevap verdi demiş Yunus Paksoy'un haberi de 8. sayfada. Yapay zekaya karşı sesini korumaya aldı İtalya Başbakanı Meloni, sesinin yapay zeka tarafından izinsiz kullanılmaması için önlem aldı. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvurup sesini ticari marka olarak tescil ettirdi. Meloni bu amaçla İtalyanca "Ben Giorgia'yım" ifadesini iki kez tekrar ederek tescil işlemini yaptırdı. Meloni yapay zeka ile oluşturulan videoları için 100 bin euroluk'ta dava açmıştı denilmiş haberde son sayfada. Eskişehir bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Serkan Kantarcı bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın Fatma Hanım.
0: Serkan Bey, bölgenize dair günün tahminlerini paylaşırsanız seviniriz.
1: Hemen aktaralım. Bölgemiz bugün akşama kadar parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarlar ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman da orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde beklenen yüksek sıcaklıklar Eskişehir'de 23, Bursa ve Bilecik'te 22, Kütahya'da ise 21 derecedir. Bizim aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
1: Hoşçakalın efendim.
0: Uzmanımız Sayın Serkan Kantarcı bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Haberlerimizi aktarmaya devam edelim. Okul saldırıları tetikleyici mi? Eğitim dünyası okul saldırıları birbirini tetikliyor mu ve bunların medyada görünür olması yenilerine kapı mı aralıyor sorularını tartışıyor uzmanlar. Tek başına yeterli değil diyor ve ekliyor. Travma, dışlanma, sahipsizlik ve başarısızlıkları unutmayın denilmiş. Son saldırıları İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda olmuş ve bir öğrenci hayatını kaybetmişti. Evet, ne yazık ki bu haberleri vermek durumunda kalıyoruz. Dileriz gerekli önlemler alınır. Her zaman söylediğimiz gibi eğitim ailede başlar. Okullar elbette eğitim öğretim yuvaları ama gelişim psikolojisinde eğitimin ailede başladığını belirterek gerekli hassasiyeti temenni ediyoruz. Bu haberin detaylarını da 4. sayfada bulabilirsiniz. Yemen'e Türk askeri gitmiyor. Mekke Anlaşması'nda taraf ülkelerin Riyad toplantısından sonra Türkiye Yemen'e asker mi gönderiyor tartışması başladı. Ankara'daki kaynaklarıma sordum, işte çıkardığım sonuçlar diyor Hande Fırat. Riyad toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi. Fidan, Türkiye'nin amacının barışı korumak olduğunu söyledi. Türkiye'nin Yemen'de savaşa girmesi ya da Yemen'de Türk savaş gücü konuşlandırılması söz konusu değil. Türkiye'nin muhtemel katkısı Suudi Arabistan sınırları içinde ve savunma amaçlı olacak. Riyad'da ortak karargah kurulacak. Suudi Arabistan ihtiyaçlarına ilişkin bir talepler listesi hazırlayarak Türkiye ve Pakistan'a iletti. Şimdi iki ülke listeler üzerinde çalışıyor. Mağdurlara ilk ödeme bugün. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasfiye edilecek fonlarla ilgili son durum ve ödemeler hakkında dün meclisi bilgilendirdi. 131 fonun tasfiye süreci devam ediyor. Süreç 5-6 ayda tamamlanır. TERA kapsamındaki 6 fonun tasfiyesi tamamlandı. Tasfiye edilecek fonlarla ilgili son durum ve ödemeler hakkında dün meclisi bilgilendirdi. 131 fonun tasfiye süreci devam ediyor. Süreç 5-6 ayda tamamlanır. TERA kapsamındaki 6 fonun tasfiyesi tamamlandı. 17 fonda 43

0: fon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'yı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Fonlardan elde ettikleri 1,9 milyar lira, TMSF'nin hesabına yatıran çift yaklaşık bir saat ifade verdi. Kaya çifti ifadelerinde yasal davrandıklarını, kimsenin tavsiyesi ya da özel bilgi vermesiyle hareket etmediklerini söyledi. TFF'de yarın kritik gün, bir spor haberini paylaşalım. Hakemler dosyası soruşturmasının sarstığı TFF yarın en kritik toplantısını yapacak. 15 kişilik yönetim kurulunun değişimi zor görünse de 8 üye ifade etse bile yönetim düşmüyor. Yeni MHK Başkanı, Amili Teknik Direktörü Montella da masada olacak. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu da istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Trabzon bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Alper Oruç'tan Trabzon çevresi ve Doğu Karadeniz'e dair tahminlerini alacağız. Öncesinde bir haberimizi daha aktaralım. Booking yasağı kalkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Turizm Komisyonu, Booking, Expedia gibi yabancı dijital konaklama platformlarına kapı aralayan teklifi kabul etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alacak şirketler bir Türk temsilci atayacak ve hizmet vergisi ödeyecek. Detaylar 7. sayfada. Uzmanımız Sayın Alper Oruç bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın, merhabalar, hoş bulduk.
0: Alper Bey, bölgenize dair tahminler için söz sizde.
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı, çok bulutlu bölge genelinde öğle saatlerinden sonra yer olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcakları ise mevsim normallerine seyredecek. Rüzgar ise kıyı kesimlerde, doğu iç kesimlerde ise güneyli yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bugün için il merkezlerle beklediğimiz en yüksek hava sıcakları şu şekilde olacak. Trabzon 22, Giresun 23, Gümüşhane 20, Rize 22 ve Artvin 23 derece olarak geçeceği tahmin ediyor. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı. Rüzgarın ise doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Bugün için aktaracaklarımız bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor sizlere. Güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
1: Teşekkürler, yayınlar.
0: Uzmanımız Alper Oruç'tan Doğu Karadeniz'e dair tahminlerini dinledik. Hürriyet gazetesinin de haberlerini noktaladık. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edelim. Bu kez Damla Durakçay'a kulak vereceğiz. Bana o şarkıyı çal sizlerle.

0: Değerli dinleyenlerimiz, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son 10 dakikayı sizlerle paylaşıyoruz. Trabzon bağlantımızı geride bıraktık. Kayseri ve Erzurum bölgesiyle de bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt illerinin sıcaklık değerlerini uzmanlarımız bizlerle paylaşacaklar. Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü'ne gideceğiz. Uzmanımız Sayın Metin Kala'dan bölgesine dair tahminlerini dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere güzel bir gün diliyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
1: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği bekleniyor. Ve son olarak da bugün için il merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları Kayseri 22 derece, Kırşehir 21 derece, Nevşehir 18 derece, Sivas 19 derece ve Yozgat 18 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden aktaracaklarım şimdilik bu kadar. İyi yayınlar, iyi günler dileriz.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Teşekkürler.
0: Uzmanımız Sayın Metin Kala bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Bugünün tahminlerini paylaşalım. Yurt geneli parçalı bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın iç kesimleri, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde ise pus ve yer yer sis bekleniyor. Bu saat diliminin son bağlantısı için Erzurum bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Eren Soy Aktaş bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
2: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Erzurum ve Ardahan'ın kuzey kesimleri ile Erzincan ve Bayburt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcakları mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bu duruma göre bugün gün içinde beklenen günün en yüksek sıcakları Erzurum parçalı ve çok bulutlu 17, Erzincan parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Ardahan parçalı ve çok bulutlu 16, Bayburt parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19. Bu gece bu illerimizde ölçülen gecenin en düşük sıcakları Erzurum 3, Erzincan 8, Ardahan 1, Bayburt 4 derece olarak ölçüldü.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
2: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Uzmanımız Eren Soy Aktaş bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Böylelikle programımızın son bağlantısını gerçekleştirmiş olduk. Erzurum ve çevresindeki tahminleri dinledik. 2 saatlik zaman diliminde 16 bölge müdürlüğümüze giderek 81 ile dair en güncel tahminleri uzmanlarımız aracılığıyla sizlerle paylaştık. Gündemin öne çıkan haberleri ve yorumlarını gazete başlıklarından sizlere aktarmaya çalıştık değerli dinleyenlerimiz. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz Deniz Gökyer ile birlikte 2 saatlik zaman diliminde sizlere eşlik ettik. Basında gündem programımızda gün içerisinde en güncel hava tahminleri için bizler yine huzurlarınızda olacağız. Bir hatırlatmada da bulunalım. Henüz cep telefonlarınıza indirmediyseniz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı meteoroloji mobil uygulamamızı kullanarak uyarılardan, hava tahmin raporlarından anında haberdar olabileceğinizi belirtelim. Lütfen dikkat diyoruz mevsim geçişlerinde de. Ani sıcaklık değişimlerine bağlı hastalıklarla ilgili de önlem almanızda fayda var. Özellikle salgınların arttığı bu günlerde hava sıcaklıkları oldukça önemli. Lütfen dikkat diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz Deniz Gökyer'le birlikte. Hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün diliyoruz efendim. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Balıkesir 26, Bilecik ve Bursa 22, Çanakkale 25 derece. Edirne 27, İstanbul 21, Kırklareli ve Kocaeli 24 derece. Tekirdağ 21, Sakarya 24, Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Afyonkarahisar 21, Aydın 28, Denizli 26, Kütahya 22 derece. İzmir 26, Manisa 28, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Antalya ile Doğu Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 30, Antalya 26, Burdur 24, Hatay 28 derece. Isparta 23, Kahramanmaraş 26, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ve Yozgat'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 22, Çankırı 24, Eskişehir 23 derece. Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 20, Niğde 21, Sivas 19, Yozgat 18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Düzce ve Zonguldak dışında bölge geneli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Bartın 24, Bolu 23, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 24, Artvin 23, Bayburt 19, Çorum 22 derece. Gümüşhane 20, Ordu 21, Giresun ve Rize 22 derece. Samsun ve Sinop 24, Tokat ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batısıyla Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis ve yer yer pus olayı görülecek. Ağrı 20, Ardahan 16, Bitlis 17, Bingöl 20 derece. Elazığ 22, Erzurum 17, Erzincan ve Hakkari 21 derece. Iğdır 22, Kars 18, Malatya ve Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batı kesimleriyle Mardin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 25, Batman 26, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 26 ve Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, öğle saatlerinden sonra Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, doğusu Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, güneyli yönlerden öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Şimdi haberler.
3: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Enkaz altında kalan 8 kişi kurtarıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çöken binaya ilişkin enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Üst katlarda bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı belirtildi. Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının tır parkına düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Belçika Parlamentosu İçişleri Komisyonu, kamu düzeni veya ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmak amacıyla evlerine girilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını kabul etti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırısında Filistinli bir kadın yaşamını yitirirken eşi ve iki çocuğu yaralandı. Ve spor. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk edecek. Rams Park'taki mücadele saat 20'de başlayacak. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 13 puanla 2. sırada yer aldı. Cimbom bu müsabakalarda 13 kez ağları sarsarken 10 golü kalesinde gördü. Ligdeki ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Kasımpaşa ise haftaya 10 puanla 8. sırada girdi. Kasımpaşa ligdeki tek namağlup takım. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı Ağan Karayolu'nun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Antalya'nın iç kesimleri, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer kesimler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 27, Antalya Finike 27, Muğla Fethiye 26, Hatay İskenderun, Mersin Anamur, Antalya Kaş 26 santigrat derece. Mersin Yenişehir 25, Muğla Datça, Muğla Bodrum, Akvin Hopa 24, Balıkesir Ayvalık, İzmir Konak, Rize Merkez 22 santigrat derece. Aydın Kuşadası, İzmir Dikili, Giresun Merkez, Samsun Atakum 21, Çanakkale Merkez, Sinop Merkez, Trabzon Ortahisar, Tekirdağ Süleymanpaşa, Kastamonu İnebolu, Bitlis Adil Cevaz, Bartın Güney 20 santigrat derece. Ordu Altınordu, İstanbul Tuzla, Düzce Akçakoca, Van Tuşba, Bitlis Tatvan 19 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Korkuyorum. Kan vermek deyince aklıma iğne geliyor. Canım acıyacak diye çok korkuyorum maalesef.
1: Korkuyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum.
2: Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın. Türk Kızılay'ına kan bağışı yapın, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan kurtarılan 3 can.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Balıkesir 26, Bilecik ve Bursa 22, Çanakkale 25 derece. Edirne 27, İstanbul 21, Kırklareli ve Kocaeli 24 derece. Tekirdağ 21, Sakarya 24, Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Afyonkarahisar 21, Aydın 28, Denizli 26, Kütahya 22 derece. İzmir 26, Manisa 28, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Antalya ile Doğu Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 30, Antalya 26, Burdur 24, Hatay 28 derece. Isparta 23, Kahramanmaraş 26, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ve Yozgat'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 22, Çankırı 24, Eskişehir 23 derece. Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 20, Niğde 21, Sivas 19, Yozgat 18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Düzce ve Zonguldak dışında bölge geneli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Bartın 24, Bolu 23, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 24, Artvin 23, Bayburt 19, Çorum 22 derece. Gümüşhane 20, Ordu 21, Giresun ve Rize 22 derece. Samsun ve Sinop 24, Tokat ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batısıyla Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis ve yer yer pus olayı görülecek. Ağrı 20, Ardahan 16, Bitlis 17, Bingöl 20 derece. Elazığ 22, Erzurum 17, Erzincan ve Hakkari 21 derece. Iğdır 22, Kars 18, Malatya ve Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batı kesimleriyle Mardin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 25, Batman 26, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 26 ve Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Bugün denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan. Öğle saatlerinden sonra Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5. Doğusunda yer yer 6. Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan. Doğusunda Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan. Zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneybatıdan. Batısında kuzeybatıdan. Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan. Akşam saatlerinde ise kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan. Gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Enkaz altında kalan 8 kişi kurtarıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çöken binaya ilişkin enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Üst katlarda bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı belirtildi. Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının tır parkına düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Belçika Parlamentosu İçişleri Komisyonu, kamu düzeni veya ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmak amacıyla evlerine girilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını kabul etti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. İsrail'in Gazze'ye saldırısında Filistinli bir kadın yaşamını yitirirken eşi ve iki çocuğu yaralandı. Ve spor. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk edecek. Rams Park'taki mücadele saat 20'de başlayacak. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 13 puanla 2. sırada yer aldı. Cimbom bu müsabakalarda 13 kez ağları sarsarken 10 golü kalesinde gördü. Ligdeki ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Kasımpaşa ise haftaya 10 puanla 8. sırada girdi. Kasımpaşa ligdeki tek namağlup takım. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15 derece, Atina az bulutlu 28, Belgrad az bulutlu 27, Berlin sağanak yağışlı 17 derece. Helsinki yağmurlu 11, Kiev parçalı bulutlu 23, Kopenhag sağanak yağışlı 15, Londra az bulutlu 16 derece. Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Moskova çok bulutlu 15, Paris sağanak yağışlı 15, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Saraybosna az bulutlu 19, Sofya az bulutlu 24, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Sofya az bulutlu 24, Varşova çok bulutlu 22, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Zürih sağanak yağışlı 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 31, Amman az bulutlu 31, Aşgabat az bulutlu 24, Astana yağmurlu 13, Bağdat az bulutlu 35 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bişkek az bulutlu 20, Duşanbe az bulutlu 28, Kabil az bulutlu 25 derece. Kerkük az bulutlu 33, Kuveyt az bulutlu 38, Medine parçalı bulutlu 41, Mekke az bulutlu 41, Riyad az bulutlu 39, Şam az bulutlu 31, Tahran az bulutlu 31, Taşkent az bulutlu 26, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Tokyo az bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Kahire az bulutlu 31, Melbourne az bulutlu 24, Montreal yağmurlu 17, New York az bulutlu 24, Sydney az bulutlu 19 ve Washington az bulutlu 27 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 23, Frankfurt sağanak yağışlı 14, Gümülcine az bulutlu 21, Kırcıale az bulutlu 24 derece. Köln sağanak yağışlı 14, Komrat parçalı bulutlu 23, Kösence az bulutlu 21, Münih sağanak yağışlı 18, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Selanik ve Şumlu az bulutlu 23, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 23, Zenitsa parçalı bulutlu 25, Gazmaus az bulutlu 28, Girne az bulutlu 27, Lefkoşa az bulutlu 28 ve Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Balıkesir 26, Bilecik ve Bursa 22, Çanakkale 25 derece. Edirne 27, İstanbul 21, Kırklareli ve Kocaeli 24 derece. Tekirdağ 21, Sakarya 24, Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Afyonkarahisar 21, Aydın 28, Denizli 26, Kütahya 22 derece. İzmir 26, Manisa 28, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Antalya ile Doğu Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 30, Antalya 26, Burdur 24, Hatay 28 derece. Isparta 23, Kahramanmaraş 26, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ve Yozgat'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 22, Çankırı 24, Eskişehir 23 derece. Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 20, Niğde 21, Sivas 19, Yozgat 18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Düzce ve Zonguldak dışında bölge geneli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Bartın 24, Bolu 23, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 24, Artvin 23, Bayburt 19, Çorum 22 derece. Gümüşhane 20, Ordu 21, Giresun ve Rize 22 derece. Samsun ve Sinop 24, Tokat ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batısıyla Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis ve yer yer pus olayı görülecek. Ağrı 20, Ardahan 16, Bitlis 17, Bingöl 20 derece. Elazığ 22, Erzurum 17, Erzincan ve Hakkari 21 derece. Iğdır 22, Kars 18, Malatya ve Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batı kesimleriyle Mardin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 25, Batman 26, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 26 ve Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Bugün denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, öğle saatlerinden sonra Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, doğusunda Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde ise kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. 2 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına ilişkin üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklamasını yaptı. Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları ile ilgili usulsüz işlemler yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik dün geceden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 3 sivilin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin yaralandığı duyuruldu. Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle hasta ve yaralıların tahliyesinin 8 yıl süreceğini açıkladı.

ve spor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta yaptığı 4 maçtan da puansız ayrılan A Milli Futbol takımımız son 2 mücadelesinden puanlar çıkartarak grup sonuncusu olarak da olsa A Ligi'ne tutunmaya çalışacak. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İspanyol ekibi Kosner Baskonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Buenos Arena'daki mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. İki takım da Avrupa Ligi'ni geride kalan 3 haftasında birer galibiyet, ikişer yenilgi ile tamamladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Antalya'nın iç kesimleri, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer kesimler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. İzmir, Bergama, Ayvatlar Köyü'nden bir türküyle başlıyoruz programımıza. Hale Gür'den dinleyeceğimiz bu türküyü Durmuş Yazıcıoğlu Hasan Çakı Efe'den derlemiş. Sucaklıyı bastılar, çalıya martin astılar. Ali Efe'nin ölüsünü Bergama'ya astılar.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Nida Tüfekçi'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Ahmet Gazi Ayhan Kayseri'den repertuara kazandırmış. Ali Dağ derler dağların hası, indik hisarcığa yedik kirazı.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda sırayı Çankırı'dan bir türkü alıyor sevgili dinleyenler. Muzaffer Sarı Süzen tarafından Dobi Ahmet Altuner'den derlenen bu türküyü Fatma Topçu'dan dinliyoruz. Mahimi gördüm düşümde, giden ayın 15'inde, sevdası vardır başımda.

Beşler'den birer türkü sunduğumuz programımızda Güven Yapar'dan, Yozgat Boğazlıyan'dan bu türküyü Soner Özbilen derlemiş. Dağ köprüden geçerken köprü salladı beni. Ben ele varmaz idim, ağam yolladı beni.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerin dinlenen programımız Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Neşet Ertaş, Kırşehir'den repertuara kazandırmış. Ey erenler hak aşkına, kalkın semaha dönelim. Gönüldeki dost aşkına, kalkın semaha dönelim. Dargınlık gitsin aradan, hoş görsün bizi yaradan. Üçer beşer bir sıradan, kalkın semaha dönelim.

Türkülerden birer türkü sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken bir türkü de Ali Demirhan'dan dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarısözen, Cemil Orhun'dan alıp Ankara Kızılcahamam'dan derlemiş. Sabah oldu, sabah oldu, sigaram yanmaz oldu, sigaramın dumanından.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda şimdi de Neriman Altındağ Tüfekçi'nin sesinden Kerkük'ten bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan repertuara kazandırmış. Sen bir yana, ben bir yana, kaşın kara, gözün ela, benzersin Ceylan'a.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dinlenen programımız Celal Bakar'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Ahmet Yamacı, Nuri Üstün Ses'ten alıp Sivas TV'den vermiş. Karaduta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım, kınamayın ahbaplar, şekeriyle yaslandım.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Ülkü Beşgül. Sanatçıdan Muzaffer Sarı Sözen'in Nazife İzzet'ten alıp Isparta'dan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Çayır çimen geze geze, olgun mendil geleze, kızına neyin verdin darılma hanım teyze. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertuğ Karaslı. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Balıkesir 26, Bilecik ve Bursa 22, Çanakkale 25 derece. Edirne 27, İstanbul 21, Kırklareli ve Kocaeli 24 derece. Tekirdağ 21, Sakarya 24, Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Afyonkarahisar 21, Aydın 28, Denizli 26, Kütahya 22 derece. İzmir 26, Manisa 28, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Antalya ile Doğu Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 30, Antalya 26, Burdur 24, Hatay 28 derece. Isparta 23, Kahramanmaraş 26, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ve Yozgat'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 22, Çankırı 24, Eskişehir 23 derece. Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 20, Niğde 21, Sivas 19, Yozgat 18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Düzce ve Zonguldak dışında bölge geneli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Bartın 24, Bolu 23, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 24, Artvin 23, Bayburt 19, Çorum 22 derece. Gümüşhane 20, Ordu 21, Giresun ve Rize 22 derece. Samsun ve Sinop 24, Tokat ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batısıyla Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis ve yer yer pus olayı görülecek. Ağrı 20, Ardahan 16, Bitlis 17, Bingöl 20 derece. Elazığ 22, Erzurum 17, Erzincan ve Hakkari 21 derece. Iğdır 22, Kars 18, Malatya ve Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batı kesimleriyle Mardin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 25, Batman 26, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 26 ve Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, öğle saatlerinden sonra Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, doğusu Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, güneyli yönlerden öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Şimdi haberler.
3: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. 2 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına ilişkin üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklamasını yaptı. Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları ile ilgili usulsüz işlemler yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik dün geceden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 3 sivilin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin yaralandığı duyuruldu. Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle hasta ve yaralıların tahliyesinin 8 yıl süreceğini açıkladı. Ve spor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta yaptığı 4 maçtan da puansız ayrılan A Milli Futbol takımımız son 2 mücadelesinden puanlar çıkartarak grup sonuncusu olarak da olsa A Ligi'ne tutunmaya çalışacak. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İspanyol ekibi Kosner Baskonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu Buesa Arena'daki mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. İki takım da Avrupa Ligi'ni geride kalan 3 haftasında birer galibiyet, ikişer yenilgi ile tamamladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Yoksa korkuyor musun? Bu aşk sana çok mu? Senin kahrın yok mu?

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15 derece, Atina az bulutlu 28, Belgrad az bulutlu 27, Berlin sağanak yağışlı 17 derece. Helsinki yağmurlu 11, Kiev parçalı bulutlu 23, Kopenhag sağanak yağışlı 15, Londra az bulutlu 16 derece. Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Moskova çok bulutlu 15, Paris sağanak yağışlı 15, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Saraybosna az bulutlu 19, Sofya az bulutlu 24, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Sofya az bulutlu 24, Varşova çok bulutlu 22, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Zürih sağanak yağışlı 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 31, Aşgabat az bulutlu 24, Astana yağmurlu 13, Bağdat az bulutlu 35 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bişkek az bulutlu 20, Duşanbe az bulutlu 28, Kabil az bulutlu 25 derece. Kerkük az bulutlu 33, Kuveyt az bulutlu 38, Medine parçalı bulutlu 41, Mekke az bulutlu 41, Riyad az bulutlu 39, Şam az bulutlu 31, Tahran az bulutlu 31, Taşkent az bulutlu 26, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Tokyo az bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Kahire az bulutlu 31, Melbourne az bulutlu 24, Montreal yağmurlu 17, New York az bulutlu 24, Sydney az bulutlu 19 ve Washington az bulutlu 27 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 23, Frankfurt sağanak yağışlı 14, Gümülcine az bulutlu 21, Kırcıale az bulutlu 24 derece. Köln sağanak yağışlı 14, Komrat parçalı bulutlu 23, Kösence az bulutlu 21, Münih sağanak yağışlı 18, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Selanik ve Şumlu az bulutlu 23, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 23, Zenitsa parçalı bulutlu 25, Gazimağusa az bulutlu 28, Girne az bulutlu 27, Lefkoşa az bulutlu 28 ve Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Balıkesir 26, Bilecik ve Bursa 22, Çanakkale 25 derece. Edirne 27, İstanbul 21, Kırklareli ve Kocaeli 24 derece. Tekirdağ 21, Sakarya 24, Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Afyonkarahisar 21, Aydın 28, Denizli 26, Kütahya 22 derece. İzmir 26, Manisa 28, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Antalya ile Doğu Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 30, Antalya 26, Burdur 24, Hatay 28 derece. Isparta 23, Kahramanmaraş 26, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ve Yozgat'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 22, Çankırı 24, Eskişehir 23 derece. Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 20, Niğde 21, Sivas 19, Yozgat 18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Düzce ve Zonguldak dışında bölge geneli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Bartın 24, Bolu 23, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 24, Artvin 23, Bayburt 19, Çorum 22 derece. Gümüşhane 20, Ordu 21, Giresun ve Rize 22 derece. Samsun ve Sinop 24, Tokat ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batısıyla Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis ve yer yer pus olayı görülecek. Ağrı 20, Ardahan 16, Bitlis 17, Bingöl 20 derece. Elazığ 22, Erzurum 17, Erzincan ve Hakkari 21 derece. Iğdır 22, Kars 18, Malatya ve Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batı kesimleriyle Mardin çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 25, Batman 26, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 26 ve Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Bugün denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde ise kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban'la ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Mekke Anlaşması'na ilişkin anlaşmaya taraf olan ülkeye saldırıya uğradığı zaman savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil. Türkiye, başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda, dedi. İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Cevizli Mahallesi'ndeki binaya AFAD, itfaiye, OMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürerken ikisi çocuk, 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çöken binaya ilişkin enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Üst katlarda bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor, dedi. Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti. Olay, Almanya'daki Filistin yanlısı gösterilere yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu başladı sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirterek orta vadeli programın temel hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyledi. Şimşek, mali disiplinin korunacağını ve dezenformasyonla mücadelenin süreceğini ifade etti. Fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin de durum kontrol altında değerlendirmesinde bulundu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0.32 yükselişle 12.161 puandan başladı. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği beklentisi ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor. Antalya'da yaklaşık 200 bin karetta yavrusunun denizle buluştuğu bildirildi. Bu gelişme Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmalar açısından çok önem taşıyor. Bilim insanları tamamen yeni bir saat icat etti sayın dinleyiciler. Bilim insanları zamanı ışık çekirdek etkileşimlerini izleyerek ölçen ve atomik saatlerin hassasiyetini geride bırakabilecek nükleer saatleri geliştirdi. Bu çığır açan buluşun karanlık madde ve evrenin temel sorularının anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Ve spor. Fenerbahçe tarihin önemli bir başarıya imza attı. Sarı lacivertli ekip FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı kazanarak sezonun ilk kupasını müzesine götürdü. Öte yandan basketbolda bugün Fenerbahçe tarihin EuroLeague Panathinaikos Aktor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 21.15'te başlayacak. BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise Trabzonspor sahaya çıkacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Zaten 2'ye kadar sen havada çarpıyorsun. Evden oturuyordun,

0: seyretmeyin. Petrolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun Petrolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Şanlıurfa çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 11 Ekim Pazar günü ülkemizin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Akdeniz'in doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının artarak ülkemizin kuzey ve iç batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 27, Antalya Finike 27, Muğla Fethiye 26, Hatay İskenderun, Mersin Anamur, Antalya Kaş 26 santigrat derece. Mersin Yenişehir 25, Muğla Datça, Muğla Bodrum, Artvin Hopa 24, Balıkesir Ayvalık, İzmir Konak, Rize Merkez 22 santigrat derece. Aydın Kuşadası, İzmir Dikili, Giresun Merkez, Samsun Atakum 21, Çanakkale Merkez, Sinop Merkez, Trabzon Ortahisar, Tekirdağ Süleymanpaşa, Kastamonu İnebolu, Bitlis Adil Cevaz, Bartın Güney 20 santigrat derece. Ordu Altınordu, İstanbul Tuzla, Düzce Akçakoca, Van Tuşba, Bitlis Tatvan 19 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Farkındayım.
2: Bilinçliyim.
3: Temiz tutuyorum.
2: Koruyorum.
4: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
5: Çünkü çevre benim.
6: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.
7: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Balıkesir 26, Bilecik ve Bursa 22, Çanakkale 25 derece. Edirne 27, İstanbul 21, Kırklareli ve Kocaeli 24 derece. Tekirdağ 21, Sakarya 24, Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Afyonkarahisar 21, Aydın 28, Denizli 26, Kütahya 22 derece. İzmir 26, Manisa 28, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Antalya ile Doğu Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 30, Antalya 26, Burdur 24, Hatay 28 derece. Isparta 23, Kahramanmaraş 26, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ve Yozgat'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 22, Çankırı 24, Eskişehir 23 derece. Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 20, Niğde 21, Sivas 19, Yozgat 18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Düzce ve Zonguldak dışında bölge geneli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Bartın 24, Bolu 23, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 24, Artvin 23, Bayburt 19, Çorum 22 derece. Gümüşhane 20, Ordu 21, Giresun ve Rize 22 derece. Samsun ve Sinop 24, Tokat ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batısıyla Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis ve yer yer pus olayı görülecek. Ağrı 20, Ardahan 16, Bitlis 17, Bingöl 20 derece. Elazığ 22, Erzurum 17, Erzincan ve Hakkari 21 derece. Iğdır 22, Kars 18, Malatya ve Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batı kesimleriyle Mardin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 25, Batman 26, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 26 ve Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar rüzgar, Doğu ve Güneydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar, Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, Doğu ve Güney'den 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, batısında Güneydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban'la ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Mekke Anlaşması'na ilişkin anlaşmaya taraf olan ülkeye saldırıya uğradığı zaman savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil. Türkiye, başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda, dedi. İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Cevizli Mahallesi'ndeki binaya AFAD, itfaiye, OMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürerken ikisi çocuk, 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çöken binaya ilişkin enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Üst katlarda bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor, dedi. Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti. Olay, Almanya'daki Filistin yanlısı gösterilere yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu başladı sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirterek orta vadeli programın temel hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyledi. Şimşek, mali disiplinin korunacağını ve dezenformasyonla mücadelenin süreceğini ifade etti. Fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin de durum kontrol altında değerlendirmesinde bulundu. Antalya'da yaklaşık 200 bin karetta yavrusunun denizle buluştuğu bildirildi. Bu gelişme Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmalar açısından çok önem taşıyor. Bilim insanları tamamen yeni bir saat icat etti sayın dinleyiciler. Bilim insanları zamanı ışık çekirdek etkileşimlerini izleyerek ölçen ve atomik saatlerin hassasiyetini geride bırakabilecek nükleer saatleri geliştirdi. Bu çığır açan buluşun karanlık madde ve evrenin temel sorularının anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Ve spor. Fenerbahçe tarifin önemli bir başarıya imza attı. Sarı lacivertli ekip FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı kazanarak sezonun ilk kupasını müzesine götürdü. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ağan Karayolu'nun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerde hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 16-11, Atina az bulutlu 28-20, Belgrad sağanak yağışlı 23-16, Berlin sağanak yağışlı 15-7, Helsinki yağmurlu 16, Kiev sağanak yağışlı 21-13, Kopenhag sağanak yağışlı 13-7, Londra sağanak yağışlı 19-8, Madrid az bulutlu 23-8, Moskova sağanak yağışlı 18-9, Paris çok bulutlu 16-7, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21-12, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 23-19, Saraybosna sağanak yağışlı 17-11, Sofya çok bulutlu 26-12, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14, Varşova çok bulutlu 18-12, Viyana parçalı bulutlu 17-12 ve Zürih parçalı bulutlu 13-5 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 32-19, Aşgabat az bulutlu 24-15, Nur Sultan az bulutlu 12-1, Bağdat az bulutlu 36-24, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 25-16, Bişkek az bulutlu 21-7, Duşanbe az bulutlu 28-15, Kabil az bulutlu 25-10, Kerkük az bulutlu 33-22, Kuveyt az bulutlu 37-29, Medine parçalı bulutlu 41-27, Mekke az bulutlu 38-28, Riyad az bulutlu 38-24, Şam az bulutlu 32-17, Tahran az bulutlu 33-19, Taşkent az bulutlu 28-14, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14 ve Tokyo az bulutlu 25-16 derece. Amerika, Avustralya, Afrika'da Cezayir parçalı bulutlu 28-19, Kahire az bulutlu 30-19, Melbourne çok bulutlu 26-10, Montreal yağmurlu 14-7, New York az bulutlu 21-12, Sydney az bulutlu 21-12, Washington az bulutlu 23-10. Avrupa'da Türklerin yaşadığı yerler: Çadırlunga az bulutlu 25-14, Frankfurt sağanak yağışlı 15-16, Gümülcine az bulutlu 22-15, Kırcaali az bulutlu 26-11, Köln sağanak yağışlı 13-8, Komrat parçalı bulutlu 25-12, Köstence az bulutlu 24-15, Münih çok bulutlu 13-7, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 19-16, Selanik az bulutlu 25-14, Şumlu az bulutlu 25-9, Taraklia parçalı bulutlu 25-13, Balkaneş parçalı bulutlu 26-13, Zenitsa sağanak yağışlı 20-12, Gazimogosa az bulutlu 30-17, Girne az bulutlu 28-19, Lefkoşa az bulutlu 29-15 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu 29-13 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya meteoroloji mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kahramanmaraş Andır'ın 25 kilogram, Antalya Döşeme Altı Nebiler 24, Hakkari Mergabüt Yaylası 15, Kayseri Sarız 14 kilogram, Erzincan Çayırlı 11, Gümüşhane Kelkit Karacaören 11, Erzurum Köprüköy 10, Elazığ Arıcak Erimli 7 kilogram, Kars Susuz, Malatya Kuluncak, Bayburt Merkez 5, Bitlis Tatvan Nemrut, Trabzon Çaykara Uzungöl 4, Giresun Alucra Çakrak, Sivas Gürün, Adıyaman Çelikan, Adana Sayınbeyli Halilbeyli, Bingöl Adaklı 3 kilogram, Van Erciş, Ardahan Posof, Osmaniye Bahçe, Iğdır Tuzluca, Artvin Murgul Karagöl, Mersin Toroslar Gözne 2 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: iklim değişikliği. Sera gazlarını atmosfere her geçen saniye daha fazla salarak gezegenimizin iklimini ve denizlerini felakete sürüklüyoruz. Akdeniz'in akciğerleri olan deniz çayırları ısıdan en çok etkilenen türlerin başında geliyor. En önemli ekonomik kaynaklarımızdan birisi olan hamsi, ısıya bağlı olarak göç yollarını değiştiren türler arasında. Doğanın egemen gücü değil, gezegenimizin sadece bir parçası olduğumuzu hatırlamalı, ona verdiğimiz hasarı hep birlikte hızla onarmalıyız.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: canlılar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Meteorolojinin Sesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Balıkesir 26, Bilecik ve Bursa 22, Çanakkale 25 derece. Edirne 27, İstanbul 21, Kırklareli ve Kocaeli 24 derece. Tekirdağ 21, Sakarya 24, Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Afyonkarahisar 21, Aydın 28, Denizli 26, Kütahya 22 derece. İzmir 26, Manisa 28, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Antalya ile Doğu Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 30, Antalya 26, Burdur 24, Hatay 28 derece. Isparta 23, Kahramanmaraş 26, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ve Yozgat'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 22, Çankırı 24, Eskişehir 23 derece. Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 20, Niğde 21, Sivas 19, Yozgat 18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Düzce ve Zonguldak dışında bölge geneli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Bartın 24, Bolu 23, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 24, Artvin 23, Bayburt 19, Çorum 22 derece. Gümüşhane 20, Ordu 21, Giresun ve Rize 22 derece. Samsun ve Sinop 24, Tokat ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batısıyla Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis ve yer yer pus olayı görülecek. Ağrı 20, Ardahan 16, Bitlis 17, Bingöl 20 derece. Elazığ 22, Erzurum 17, Erzincan ve Hakkari 21 derece. Iğdır 22, Kars 18, Malatya ve Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batı kesimleriyle Mardin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 25, Batman 26, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 26 ve Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Ekim Cuma günü Karadeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi. Pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi sabah saatlerinde güneydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü Karadeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi. Pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ekim Pazar günü Karadeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Doğu Karadeniz'in batısının yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi. Pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cevizli Mahallesi'ndeki binada ikisi çocuk 4 kişi sağ çıkarıldı. AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında hakkında ortaya atılan iddiaları reddetti. Bolat, 7 yatırım kuruluşuna yönelik incelemeler üzerinden adının gündeme getirilmesini kara propaganda olarak nitelendirdi. Bolat ayrıca Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki toplam ticaret hacminin en geç 2028'de 50 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirtti. Şimşek, orta vadeli programın temel hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ve mali disiplinin korunacağını söyledi. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği beklentisi ve Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle negatif seyir öne çıkıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü %2.03 kayıpla tamamladı. İran'ın ABD'nin müzakerelerde sunduğu önerilere yanıtını arabulucular üzerinden ileteceğini bildirdi. Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını öne sürdü. Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi devam ediyor sayın dinleyiciler. Kongrede Avrupa'nın uzay keşif hedefleri ele alınırken gençler için de özel etkinlikler düzenleniyor. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik iki ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda belediye başkan vekili Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı. 2031 taşınmaza el konuldu. Ve spor. Fenerbahçe, Tarfin, Çimsa, ÇBK, Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Basketbolda Trabzonspor'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Fransa temsilcisi Nanterre 92 uzatmalarda 93-83 mağlup etti. Öte yandan Bahçeşehir Koleji BKT Avrupa Kupası'nda Balkan Botevgrad'ı 101-60 yenerek 2-2 yaptı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ağan Karayolu'nun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: sevgili dinleyenler. Günün bu saatinde Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Atmosferden Haber Var programıyla yayındayız. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Cenk Balat'la birlikte yaklaşık 2 saat sizinle birlikte olacağız. 2 saat boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki meteoroloji bölgesel tahmin ve uyarı merkezlerine bağlanacağız. Ülkemizin dört bir yanındaki bölge bölge, şehir şehir hava durumunu, sıcaklık değerlerini uzmanlardan alacağız. Ayrıca yolların durumunu ve deniz raporlarını da aktarmayı unutmayacağız. Ankara ve İstanbul'un güncel trafik durumunu da sizlerle canlı olarak aktaracağız. Seçtiğimiz güzel şarkılarla sizlere keyifli yol arkadaşlığı yapacağız. Önce hemen Van'a gidelim ve Van'da Gülizar Hisarcıklıoğlu hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Buyurun, söz sizde.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerinde günün en düşük sıcaklıklarının Muş ve Hakkari 16, Van ve Bitlis'te ise 14 derece olarak tahmin edilmektedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Gülizar Hisarcıklıoğlu'ndan Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için son değerlendirmeleri aldık yayınımıza. Tarihte bugün köşemizle devam edeceğiz. Hemen tarihte neler olmuş bakalım. Tarihte bugün neler gerçekleşmiş? Hemen ilk tarihimize bir göz atalım. Evet, ilk tarihimiz 1754. İngiliz romancı Henry Fielding, Tom Jones adlı eseriyle edebiyat dünyasında önemli bir iz bırakarak hayatını kaybetti. 1850'de Fransız kimyager Henry Louis dünyaya geldi ve kimya biliminde kendi adıyla anılan önemli bir ilkeye imza attı. 1895 yılında Arjantin tarihinin önemli siyasi isimlerinden Juan Domingo Perón doğdu ve Perón ülkesinde 3 kez devlet başkanlığı yaptı. 1920'de bilim kurgu edebiyatının önemli isimlerinden Frank Herbert dünyaya geldi. Herbert özellikle Dune serisiyle tanındı. 1951 yılında Türkiye'nin de katıldığı 1. Akdeniz Oyunları sona erdi. Türkiye serbest güreşte 8 sıklette altın madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu. 1958 yılında Pakistan'da Genelkurmay Başkanı Eyüp Han askeri darbeyle yönetime el koydu. 1974'te Türk tıp dünyasının önemli isimlerinden Profesör Doktor İhsan Doğramacı Uluslararası Çocuk Doktorları Derneği Başkanlığına seçildi. 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. En iyi film ödülünü Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey kazandı. Şener Şen ve Türkan Şoray da oyunculuk ödüllerine layık görüldü. 1996 yılında Türkiye'de barışçıl ve demokratik çözüm çağrısıyla barış için 1 milyon imza kampanyası başlatıldı. 2008'de Diyarbakır'da polis okulu servis aracına düzenlenen terör saldırısında 4 polis şehit oldu. Çok sayıda kişi yaralandı. Ve en son tarihimiz 2013 yılında Türkiye'de okullarda andımızın okutulması yapılan yönetmelik değişikliğiyle yürürlükten kaldırıldı. Tarihte bugün meydana gelen olaylar bu şekildeydi sevgili dinleyenler. Şimdi Elazığ'a bağlanacağız. Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'den hava durumu ve sıcaklık değerlerini uzmanımızdan alacağız. Kadir Yıldırım hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Buyurun, söz sizde. Bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz?
2: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinden itibaren Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevreleriyle Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yer alınmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli eseceği beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 10-22, Malatya'da 11-21, Tunceli'de 9-22, Bingöl'de 9-20, Adıyaman'da 14-26 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Seve ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Elazığ Bölgesel Tahmin Merkezi'nden Kadir Yıldırım'dan aldık son değerlendirmelerini aktardı bölgelerine dair. Şimdi yayınımıza bir şarkıyla devam edelim.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Atmosferden haber var programımıza. Sırada Samsun Bölgesel Tahmin Merkezi var. 10. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanı Yavuz Köse hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu için ve Orta Karadeniz için neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Söz
1: evet
0: size.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu. Yarın yani cuma günü öğleden sonra Ordu'nun güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların iç kesimlerde güneyli, kıyı kesimlerde ise doğulu yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceğini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde tahmin edilen bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Samsun 16-24, Kastamonu 8-23, Sinop 15-24, Ordu 14-24, Tokat 10-23, Amasya 12-24, Çorum 11-22 derece dolayında bekleniyor. Tahminlerimiz bu yönde, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, iyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, 10. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden aldık, Yavuz Köse'den aldık bilgileri. Şimdi bir şarkıyla yayınımıza devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, şarkının arkasından yine yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi İstanbul'a uzanıyoruz ve İstanbul 1. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarımızdan Abdullah Avşar hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Emine Hanım, iyi yayınlar.
0: Buyurun, söz sizde. Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz?
1: Tabii. Bölgemizin geneli parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerini seyir yer pusretli saatlisi bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar ise bölgemiz genelinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arıttır, orta kuvvetli esecek. İllerimizde bu gece beklediğimiz en düşük ve yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise İstanbul 15'e 23, Edirne 11'e 28, Kırklareli 10'a 26, Tekirdağ 15'e 25, Kocaeli 13'e 27, Sakarya 11'e 27, Yalova 15'e 23 derece. Denizlerimizde yarın beklediğimiz hava durumu ise fırtına beklemiyoruz. Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer puslu ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi, pus anında orta sisli anında zayıf. Marmara Denizi'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, dalga 20 ila 1 metre, görüş iyi, pus anında orta sisli anında zayıf. Emine Hanım, tahminleriniz bunlardı.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.
1: Sağ olun. Seri yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul'dan Abdullah Avşar'dan aldık İstanbul'la ilgili değerlendirmeleri. Şimdi programımıza bir şarkıyla devam ediyoruz.

0: Evet, şimdi Eskişehir'e bağlanıyoruz. Serkan Kantarcı hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim.
0: İyi akşamlar. Bölgenizle ilgili söz sizde. Buyurun.
1: Ben aktaralım. Bölgemizde havanın yarın akşama kadar parçalı bazı bulutlu olmasını bekliyoruz. Sabah ilk saatlerde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarlar ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar. Eskişehir'de bu gece 10, yarın en yüksek 24. Bursa bu gece en düşük 13, yarın 25 derece. Kütahya'da bu gece en düşük 8, yarın 23 derece. Ve Bilecik'te bu gece en düşük 10, yarın ise 24 derece bekleniyor. Bizim aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi
0: sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Eskişehir Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanından aldık bölgesiyle ilgili son değerlendirmeleri. Şimdi bir şarkıyla yayınımız devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, şarkının ardından atmosferden haber var programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Meryem Bağcı hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Hanım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için neler söyleyeceksiniz? Yerden devam ediyoruz. 8. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Meryem Bağcı hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Hanım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için neler söyleyeceksiniz?
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize

0: geçeceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya, Aksaray ve Karaman'da en düşük 10, en yüksek 23. Niğde'de en düşük 9, en yüksek 22 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Konya'dan aldık bilgileri. Şimdi de Diyarbakır'a uzanıyoruz. 15. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Recep Oğur hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz?
2: Aktaralım hemen. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemizde şu saatlerde havanın açık az bulutlu, gece ve sabah saatleri arasında havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışların olmasını bekliyoruz. Bu gece yarısından yarın sabah 8-9 saatlerine kadar yer yer Şanlıurfa, Mardin ağırlıklı olmak üzere bölgemizin güneyinde yağış geçişleri bekliyoruz. Kuvvetli yağışlar değil, hafif yağış geçişleri bekliyoruz. Ve Diyarbakır, Batman, Siirt'e de uzanabilir. Hafif yağışlar potansiyel olarak gece ve sabah saatleri arasında var. Sabah saatlerinden sonra ise havanın parçalı bulutlu, devamında ise az bulutlu havanın hakim olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıkları yarın bu seviyede bugünkü gibi devam etmesini bekliyoruz. Mevsim normallerinin yaklaşık 2-3 derece altında seyretmeye devam etmesini bekliyoruz yarın. Yarınki rüzgarlara gelecek olursak kuvvetli bir rüzgar beklentimiz yok. Genellikle güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli olabilir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde yarın gün içerisinde beklediğimiz en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının Diyarbakır ilimizde 11'e 26, Şanlıurfa'da 16'ya 27, Mardin'de 14'e 24, Batman'da 13'e 26, Siirt'te 14'e 25, Şırnak'ta ise 14'e 23 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de size. Sevgili dinleyenlerimiz, atmosferden haber var programımıza. Bir şarkıyla devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden atmosferden haber ver programımıza devam ediyoruz. Şimdi Kayseri'ye uzanıyoruz. Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanımız Metin Kala hattımızda. Hoş geldiniz. Metin Kala hattımızda. Hoş geldiniz. Sanırım bir teknik arıza oldu. Tekrar bağlanacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, Kayseri Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanımız bize birazdan bağlanacak. Bize Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir için son değerlendirmelerini aktaracak. Hava durumu ve sıcaklık değerlerini alacağız. Evet, şimdi Metin Kala hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, söz sizde.
1: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği bekleniyor. Ve il merkezlerimizde bu gecenin en düşük yerinde en yüksek sıcaklıkları Kayseri bu gece 10, yarın 22 derece. Kırşehir bu gece 12, yarın 22 derece. Nevşehir bu gece 9, yarın 20 derece. Sivas bu gece 7, yarın 20 derece. Ve Yozgat bu gece 10, yarın 18 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden aktaracaklarım şimdilik bu kadar. İyi yayınlar, iyi akşamlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Kayseri'den Metin Kala'dan aldık Kayseri ile ilgili hava durumu ve sıcaklık değerlerini. Şimdi evet, bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Arkasından saat başı raporların ardından yine biz burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 17. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Balıkesir 26, Bilecik ve Bursa 22, Çanakkale 25 derece. Edirne 27, İstanbul 21, Kırklareli ve Kocaeli 24 derece. Tekirdağ 21, Sakarya 24, Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Afyonkarahisar 21, Aydın 28, Denizli 26, Kütahya 22 derece. İzmir 26, Manisa 28, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Antalya ile Doğu Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 30, Antalya 26, Burdur 24, Hatay 28 derece. Isparta 23, Kahramanmaraş 26, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ve Yozgat'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 22, Çankırı 24, Eskişehir 23 derece. Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 20, Niğde 21, Sivas 19, Yozgat 18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Düzce ve Zonguldak dışında bölge geneli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Bartın 24, Bolu 23, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 24, Artvin 23, Bayburt 19, Çorum 22 derece. Gümüşhane 20, Ordu 21, Giresun ve Rize 22 derece. Samsun ve Sinop 24, Tokat ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batısıyla Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis ve yer yer pus olayı görülecek. Ağrı 20, Ardahan 16, Bitlis 17, Bingöl 20 derece. Elazığ 22, Erzurum 17, Erzincan ve Hakkari 21 derece. Iğdır 22, Kars 18, Malatya ve Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batı kesimleriyle Mardin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 25, Batman 26, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 26 ve Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa-Sinop arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuzeyinde, kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın alt katının çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cevizli Mahallesi'ndeki binada ekiplerin çalışmaları devam ederken olayla ilgili inceleme de başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Anlaşması'nın bir saldırı anlaşması olmadığını, taraf ülkelerden birinin saldırıya uğraması halinde savunma amacı taşıdığını söyledi. Bakan Fidan ayrıca Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kırıkkale'nin Yahşiyan beldesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Aydın Demirdirek de bulunuyor. Operasyonda 2031 taşınmaza el konuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki toplam ticaret hacminin en geç 2028'de 50 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi. Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında son 2 yılda 5 milyon 100 binden fazla kişiye meme kanseri taraması yapıldı sayın dinleyiciler. Ayrıca 9 aylık dönemde 4 milyondan fazla yaşlıya sağlık kontrolü yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelecek yıl 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyon sistemlerinin devreye alınacağını açıkladı. Antalya'da denizaltı yaşamının durumunu belirlemek ve korunmasına yönelik adımlar atmak amacıyla sualtı analiz çalışmaları başlatıldı. Ve spor. Fenerbahçe Tarfin dün Çimsat ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Euroleague'de ise bugün tek karşılaşma oynanacak. Paris Basketbol ile LDLC Asvel saat 21.45'te karşılaşacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ağan Karayolu'nun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Sayın dinleyiciler, Losante Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. 0 RH pozitif kan vermek isteyenlerin Ankara Losante Hastanesi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum. Losante Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. 0 RH pozitif kan vermek isteyenlerin Ankara Losante Hastanesi'ne başvurmaları önemli rica olunur.
1: Bugüne dek gönüllü kan bağışçısı olan Türkiye'nin iyi insanlarına teşekkürler. Ama bir olmazsak bir eksiyiz. Yeterli kan stoğunu sağlamak için hadi Türkiye, iyilik aşkına gönüllü kan bağışçısı olmaya.
2: Atmosferden haber var.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Cenk Palat'la birlikte saatler 18'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Bölgesel tahmin merkezlerine bağlanıp uzmanlardan bölgelerine dair son durumları alacağız. Ankara ve İstanbul'un trafik durumlarını canlı olarak sizlere aktaracağız. Şimdi Adana'ya ilk bağlantımız Adana 6. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne gidiyoruz. Ve Ayhan Gültekin hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenizle ilgili son değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
1: Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezimizin hazırladığı akşam hava tahmin raporumuz şöyle. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın doğusunun yerel sağanaklık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında 1 ila 3 derecelik artışlar bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Bu duruma bağlı olarak il merkezlerimizdeki hava durumu ile bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle. Adana parçalı ve az bulutlu, en düşük 18, en yüksek 31 derece. Mersin az bulutlu, en düşük 19, en yüksek 32 derece. Kahramanmaraş parçalı bulutlu, en düşük 16, en yüksek 27 derece. Osmaniye parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı, en düşük 17, en yüksek 32 derece. Gaziantep parçalı bulutlu, en düşük 14, en yüksek 25 derece. Kilis parçalı bulutlu, en düşük 16, en yüksek 28 derece. Hatay parçalı bulutlu, en düşük 18, en yüksek 29 derece. Bölge ile ilgili aktarabileceğimiz meteorolojik veriler şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: İyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Adana'dan sonra İstanbul'un trafik durumuna bir göz atalım. Trafiğin en yoğun olduğu yollara bakalım. Öncelikle Bağdat Caddesi'nden Cevizliler'in iki telli kavşağına kadar 1 saat 19 dakika. TEM Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelerine kadar 37 dakika. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden Göztepe SSK'ya Maltepe'ye kadar 59 dakika. TEM Molla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir Kavşağı'na kadar 27 dakika. Turgut Özal Bulvarı'ndan Söğütlü Çeşme'ye kadar 33 dakika. E5 Balmumcu katılımından Halıcıoğlu'na kadar 31 dakika, Barbaros Bulvarı'ndan Büyükdere Caddesi'nden TEM Maslak çıkışına kadar 45 dakika, Galata Köprüsü'nden Kemeraltı Caddesi'nden Eminönü'nden Dereboyu'na kadar 35 dakika olarak gözüküyor. Yeşilköy Mahmut Bey bağlantı yolundan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar 32 dakika, TEM Sadabat 2. Viyadüğü'nden Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 23 dakika, TEM Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 23 dakika, E5 İncirli'den Sefaköy'e kadar 23 dakika, Barbaros Bulvarı'ndan Galata Köprüsü Reşadiye Caddesi Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 46 dakika, İnkişaf Caddesi'nden Bağdat Caddesi'nden Acıbadem 4 yoldan Cadde Bostan'a kadar 27 dakika, D100 Karayolu'ndan Acıbadem'den Kozyatağı'na kadar 29 dakika olarak gözüküyor. Ana caddelerdeki trafik durumu TEM Molla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir Kavşağı'na kadar 27 dakika, E5 Balmumcu katılımından Halıcıoğlu'na kadar 31 dakika, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi'nden Maslak çıkışına kadar 45 dakika, Yeşilköy Mahmut Bey bağlantı yolundan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar 32 dakika, TEM Sadabat 2. Viyadüğü'nden Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 23 dakika olarak gözüküyor. Ana hatlardaki trafik durumuna bakacak olursak Levent TEM bağlantı yolundan Büyükdere Caddesi'nden TEM'e kadar 21 dakika, Yahya Kemal Caddesi'nden Rumeli Hisarı Bebe'ye kadar 12 dakika, Beşiktaş Sarıyer Sahil yolundan Bebe'ye kadar 7 dakika, Muallim Naci Caddesi'nden Sinagoga kadar 13 dakika, Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nden Kuruçeşme ...geçmeye kadar 3 dakika olarak gözüküyor. Avrupa ve Asya'da en yoğun trafik noktaları E5 Balmumcu katılımından Halıcıoğlu'na kadar 31 dakika... Barbaros Bulvarı'ndan Büyükdere Caddesi'nden TEM Maslak çıkışına kadar 45 dakika, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi'nden Eminönü'nden Dereboyu'na kadar 35 dakika, Yeşilköy Mahmut Bey bağlantı yolundan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar 32 dakika, TEM Sadabat 2. Viyadüğü'nden Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 23 dakika, TEM Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 23 dakika, E5 İncirli'den Sefaköy'e kadar 23 dakika, Barbaros Bulvarı'ndan Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 46 dakika, D100 Karayolu'ndan Harami Dere'ye kavşağına kadar 15 dakika, Haliç Sahil yolundan Nurtepe mevkiine kadar 27 dakika olarak gözüküyor. Asya'da Asya kıtasında Bağdat Caddesi'nden Cevizler'den İki Telli Kavşağı'na kadar 1 saat 19 dakika. TEM Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelerine kadar 37 dakika. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden Göztepe SZK Maltepe'ye kadar 59 dakika. TEM Molla Girani Viyadüğü'nden Ataşehir Kavşağı'na kadar 27 dakika. Turgut Özal Bulvarı'ndan Bağdat Caddesi Küçük Yalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 33 dakika. İnkişaf Caddesi'nden 4 yoldan Caddebostan'a kadar 27 dakika. D100 Karayolu'ndan Acıbadem'den Kozyatağı'na kadar 29 dakika, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Köprülü Kavşağı'na kadar 27 dakika, TEM Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeleri'ne kadar 10 dakika, D100 Karayolu'ndan Bostancı'dan İdeal Tepe'ye Kavşağı'na kadar 11 dakika olarak gözüküyor. Olağan dışı trafik göze çarpıyor. Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi'nde Abbas Ağa'dan TEM Maslak çıkışına kadar trafik oldukça yüksek. Olağan dışı açık yollar, trafiğin olağanüstü boş olduğu bölge yok maalesef. Her taraf yoğun bir trafik seyrediyor. TEM Sadabat 2. Viyadüğü'nden Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 23 dakika bir süre gözüküyor. TEM İki Telli Caddesi'nden Masko'ya kadar 2 dakika. E5 Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 26 dakika, E5 Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Ayvansaray'a kadar 5 dakika olarak gözüküyor. Ana yolların trafik yoğunluğuna bakacak olursak en yoğun yollar Büyükdere Caddesi'nin Maslak'tan Barbaros Bulvarı'na kadar, E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar oldukça yoğun bir trafik seyrediyor. TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar oldukça yoğun bir trafik var. Beklenmedik şekilde yoğun yollar bakacak olursak Yeşilköy Bakırköy sahil yolu Bakırköy'e kadar oldukça yoğun bir trafik var. TEM Mahmut Bey gişelerinden Bahçeşehir gişelerine kadar normalde daha fazla bir yoğunluk var trafikte. E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar yoğun, normalin üstünde bir trafik var. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar çok fazla bir yoğunluk söz konusu. Açık olan yollara bakalım. E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar, Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar, TEM Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar, Kennedy Caddesi'nden Bakırköy'e kadar, TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar oldukça açık bir trafik gözüküyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu geçişlerinde yoğun bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde, Avrupa'ya geçişlerde ise biraz daha akıcı bir trafik seyrediyor. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu yönünde trafik oldukça yoğun. Ayvansaray yönünde normalden daha fazla bir trafik yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, yolda olanlara iyi sürüşler diliyoruz. Yolunuz, gözünüzü yoldan, kulağınızı meteorolojinin sesinden ayırmayın diyoruz ve Ankara Bölgesel Tahmin Merkezi'ne doğru gidiyoruz. Ahmet Cançeker hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın için son değerlendirmelerinizi alalım.
2: Bugün yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelimizin parçalı bulutlu. Bu akşam ilk saatlerde Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde. Ankara 10-23, Çankırı 7-25, Kırıkkale 10-24, Bolu 9-23, Zonguldak 13-23, Düzce 11-26, Bartın 11-27, Karabük ise 10-26 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Can Çeker'den Ankara 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerin hava durumu ve sıcaklık değerlerini aldık. Şimdi yayınımıza bir şarkıyla devam ediyoruz.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımız devam ediyor. Evet. Şimdi biliyorsunuz hava durumuyla insan psikolojisi çok çok birbirine yakın. Gökyüzüne baktığımız zaman çoğu zaman yalnızca bulutları görürüz. Oysa o bulutların altında binlerce farklı hikaye yaşanır. Kimi için yağmur toprağın suya kavuşmasıdır. Kimi için çocukluğundan kalan güzel bir hatıradır. Kimi içinse yıllar önce yaşadığı ve hiç ummadığı bir gündür. İşte bugün gökyüzünden yeryüzüne düşen yağmur damlalarının peşine düşelim. Bir yağmur damlası nasıl oluşur? Önce biraz gökyüzüne bakalım. Güneş yeryüzündeki suları ısıtır. Denizlerden, göllerden, nehirlerden ve topraktan yükselen su buharı atmosferde yoğunlaşarak bulutları oluşturur. Bulutların içerisinde su damlacıkları ve buz kristalleri büyüyüp ağırlaştığında artık atmosferde asılı kalamazlar ve yağmur başlar. Aslında yere düşen her yağmur damlasının arkasında atmosferde gerçekleşen uzun bir yolculuk vardır sayın dinleyiciler. Ama yağmurun yolculuğu gökyüzünde bitmez tabii ki. Asıl hikaye bazen yere düştüğü anda başlar. Yağmurun insan hayatındaki yerini düşünelim. Bir düşünün. Çocukluğunuzda yağmur yağarken hiç pencerenin önünde beklediniz mi? Sokaklarda oluşan su birikintilerine basıp ayaklarınızı çamura buladınız mı? O günleri hatırlıyor musunuz? Ya da okuldan çıkarken başlayan bir yağmur nedeniyle arkadaşlarınızla aynı şemsiyenin altına sığmaya çalıştığınız o günü hatırlıyor musunuz? Bazı insanlar için yağmur çocukluğun sesidir. Çatıya vuran damlaların sesi, toprağın yağmurdan sonra yayılan kokusu, ıslanan kaldırımlar ve yağmurdan sonra ortaya çıkan o temiz hava. Bütün bunlar insan hafızasında yıllarca kalabilir. Evet sevgili dinleyenler, şimdi hikayemize ara verip Antalya'ya uzanıyoruz. Ataberk Sak hattımızda, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emine Hanım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyorum. Akdeniz bölgesi, Antalya ve çevresi için neler söyleyeceksiniz?
1: Hemen aktaralım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemize akşama kadar hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağını tahmin ediyoruz. Rüzgar kuzey, öğle saatleri, sahil kesimleri güney ve batı yönlerden hafif. Ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güncel bir meteorolojik uyarımız bulunmamakta. Bazı merkezlerimize beklenen gece en düşük, yarın en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde. Antalya 19-28, Muğla 12-26, Isparta 10-24, Burdur 11-25 derece. Denizcilerimiz için deniz hava raporumuz: rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinde Antalya körfezi güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı, hava parçalı ve az bulutlu, görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Aktaracağım bilgiler bu kadar. Yayınlar, iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'da yağmurun anlamına bakalım şimdi de. Ama öncesinde İzmir'e uzanalım. Barış uzun hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Emine Hanım, hoş bulduk. İzmir'den sevgi ve saygılarımı sunuyoruz size ve dinleyenlerimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de selamlarımızı iletiyoruz tüm arkadaşlarımıza. İyi çalışmalar diliyoruz ve bugün bölgenize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
2: Hemen aktarayım. Bölgemizi, bölge geneli bugün için az bulutlu bir hava bekliyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekliyoruz. Yine boğaz trafiğini yarın için ve özellikle cumartesi günü için aksatma ihtimali var sis ve pus olayının. Sizin aracılığınızla yine yöre sakinlerini bu konuda bilgilendirmek isteriz. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz yarın için. Yine akşam olduğu gibi yarın sabahta az bulutlu açık bir hava bekliyoruz bölgemizde. Rüzgar batı ve güney yönlerden hafif, öğleden sonra yer yer orta kuvvetli esecek. İzmir'de bu gece en düşük 15, Çanakkale'de 16, Manisa'da 13, Aydın'da 13, Balıkesir'de ise günün en düşük sıcaklığının 7 dereceye ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yarın gün içerisinde ise İzmir'de 27, Çanakkale'de 26, Aydın'da 28, Manisa'da yine 28, Balıkesir'de ise yine 28 derece sıcaklık beklentimiz var. Ege Denizi'nde parçalar az bulutlu olarak geçecek. Çanakkale, Çeşme arası güneybatılı. Çeşme, Bodrum arası ise batı ve güneybatılı rüzgarlar hakim olacak. İlk sabah saatlerinde 2 ila 4, öğleden sonra yerel 5 bofor rüzgar beklentimiz var. Dalga yüksekliği ise yarım ila 1,5, yer yer öğleden sonra 2 metre dolayında olacak. Görüş mesafesi sabah saatlerinde kıyı şeritlerinde yer yer 2 ila 4 kilometreye kadar düşse de gün içerisinde 10 kilometrenin üzerinde. Sabah beklediğimiz yerel sis ve pus hadisesi nedeniyle benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, İzmir'den Barış Uzun'dan aldık İzmir'le ilgili, bölgeyle ilgili tüm gelişmeleri. Anadolu'da yağmurun anlamını bakıyorduk. Şimdi Anadolu insanı için yağmur her zaman yalnızca bir hava olayı olmaz. Yağmur bereket, umut ve yaşam anlamına geldi. Özellikle tarımla geçinen toplumlarda yağmurun zamanında yağması ürünün geleceği açısından büyük önem taşıyordu. Bu nedenle Anadolu'nun pek çok yerinde yağmurla ilgili gelenekler ve inanışlar ortaya çıktı. Çocukların yağmur dileğiyle ev ev dolaştığı geleneklerden topluca yapılan yağmur dualarına kadar pek çok uygulama yüzyıllar boyunca yaşatıldı. Çünkü yağmur demek tarlada ürün, bağda üzüm, bahçede sebze, hayvancılıkla uğraşanlar için otlak, kısacası hayat demek sevgili dinleyenlerimiz. Yağmurun kokusu neden farklıdır hiç düşündünüz mü? Şimdi size yağmurla ilgili küçük ama ilginç bir bilgi verelim. Yağmurdan sonra özellikle kuru topraklarda hissettiğimiz o kendine özgü kokuya petrikor adı veriliyor. Toprak uzun süre kuru kaldığında bazı bitkilerden ve toprakta yaşayan mikroorganizmalardan kaynaklanan maddeler birikir. Yağmur damlaları toprağa düştüğünde bu maddelerin bir bölümü havaya karışır. Biz de o kendine özgü kokuyu hissederiz. Yani yağmurdan sonra burnumuza gelen o tanıdık koku aslında gökyüzü ile toprağın buluşmasının kokusudur. Evet, şimdi Trabzon'a uzanıyoruz ve Alper Oruç'tan alacağız bilgileri. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Buyurun, söz sizde.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, bölgenin iç kesimleriyle Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin yeri olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcakları ise mevsim normallerinde seyredecek, rüzgar ise güney ve doğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esnesi beklenmektedir. Bugün için il merkezlerinde beklediğimiz en yüksek ve en düşük hava sıcakları şekil olacak. Trabzon 23-15, Giresun 24-16, Gümüşhane 16-8, Rize 23-14 ve Artvin 20'ye 12 derece olarak geçeceği tahmin ediyor. Denizlerin sıcak hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı ve çok bulutlu. Rüzgarın ise doğu ve güneydoğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Bugün için aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler, yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Alper Oruç'tan Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin için aynı zamanda Doğu Karadeniz için hava durumu bilgilerini aldık. Birazdan Iğdır'a bağlanacağız. Şimdi kısa bir müzik arası verelim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne doğru gidiyoruz. Gülçin Çetin hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Emine Hanım.
0: Iğdır, Kars ve Ağrı için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyrederken rüzgar bölge genelinde batılı yönlerden hafif yer yer orta kuvvetle esecek. İl merkezlerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Iğdır 11'e 22, Kars 3'e 17, Ağrı 5'e 19 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Iğdır'dan sonra şimdi Afyonkarahisar'a gidiyoruz ve uzmanımız Halil Ceylan hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Emine Hanım.
0: Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
2: Tabii ki hemen aktarayım. Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimizde yapmış olduğumuz son değerlendirmeye göre bölge genelinde parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pusat sesinin görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığından ödülü değişiklik beklentimiz yok. Rüzgarın ise kuzey yönlerinden hafif kuvvetli sesini bekliyoruz. İl merkezlerimizin detayları ise şöyle: Afyonkarahisar'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 9, yarın için en yüksek 22 derece bekliyoruz. Uşak'ta parçalı ve az bulutlu bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 9, yarın için en yüksek 24 derece bekliyoruz. Denizde parçalı ve az bulutlu bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 14, yarın için en yüksek 28 derece beklentimiz var. Bugünlük aktaracağımız bu şekildedir Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Halil Ceylan'dan Afyonkarahisar'a dair bilgileri aldık. Şimdi bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz.

sevgili dinleyenlerimiz, şarkının arkasından atmosferden haber ver programımıza Ankara'daki trafik durumuyla devam ediyoruz. Trafiğin en yoğun olduğu yollara bakıyoruz. Öncelikle Anadolu Bulvarı'ndan Bağdat Caddesi çıkışına kadar 24 dakika, Talatpaşa Bulvarı'ndan NATO yolu girişine kadar 22 dakika, İrfan Başdoğu Caddesi, Başbuğ Caddesi'nden Çevreyolu Kavşağı'na kadar 11 dakika, Tıp Fakültesi Caddesi'nden Numune Hastanesi'ne kadar 17 dakika, Etlik Caddesi'nden Seyitler Kavşağı'na kadar 18 dakika, Celal Bayar Bulvarı'ndan Dikim Ev Kavşağı'na kadar 20 dakika, Atatürk Bulvarı'ndan Kızılay Meydanı'na kadar 19 dakika, Fatih Köprüsü'nden Fatih Stadı'na kadar 20 dakika, Atatürk Bulvarı'ndan Opera'ya kadar 18 dakika, Konya yolundan Balgat Sapağı'na kadar 10 dakika, İncek Bulvarı'ndan TED Koleji Sapağı'na kadar 8 dakika, İncek Bulvarı'ndan Migros Kavşağı'na kadar 7 dakika, Turan Güneş Bulvarı'ndan Mamak Sapağı'na kadar 7 dakika, Konya yolundan Gazi Hastanesi'ne kadar 12 dakika olarak gözüküyor. Otoyollardaki trafik durumuna bakarsak, havaalanı yolunda Keçiören Sapağı'ndan Çevreyolu Sapağı'na kadar 11 dakika, Konya yolunda Eskişehir yolu sapağından Gazi Hastanesi'ne kadar 12 dakika, şehir merkezinde Aşti'den Balgat Sapağı'na kadar 10 dakika, Samsun yolunda Ankamol'den Etlik Sapağı'na kadar 6 dakika, Eskişehir yolunda Bilkent Kavşağı'ndan Cepa'ya kadar 4 dakika, MTA'dan ODTÜ Kavşağı'na kadar 4 dakika olarak gözüküyor. Ana caddelerdeki trafik durumuna bakarsak, İrfan Başbuğ Caddesi'nden Çevreyolu Kavşağı'na kadar 11 dakika, Atatürk Bulvarı'ndan Kızılay Meydanı'na kadar 19 dakika, Konya yolundan Balgat Sapağı'na kadar 10 dakika, Konya yolundan Gazi Hastanesi'ne kadar 12 dakika olarak gözüküyor. Şehir merkezindeki trafik durumuna bakarsak, Atatürk Bulvarı'ndan BDDK'dan Opera'ya kadar 18 dakika, Konya yolundan Gazi Hastanesi'ne kadar 12 dakika, Bahriye Üçok Caddesi'nden Tandoğan Meydanı'na kadar 8 dakika, Strasbourg Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı çıkışına kadar 11 dakika, Maraşel Fevzi Çakmak Caddesi'nden Beşeyler Kavşağı'na kadar 9 dakika olarak gözüküyor. Olağan dışı bir trafik yok şu anda. Konya yolu şehir merkezine kadar oldukça yoğun bir trafik var. Eskişehir yolunda şehir dışına kadar biraz daha akıcı bir trafik gözüküyor. Şehir merkezine kadar biraz daha akıcı gözüküyor. Samsun yolundaki şehir dışına kadar trafik açık denecek kadar işleyen bir trafik söz konusu sevgili.

0: Dinleyenlerimiz, ana yollardaki trafik durumuna bakarsak İstanbul yolu şehir dışına kadar açık, Eskişehir yolu şehir dışına kadar açık, akan bir trafik. Konya yolunda şehir dışına kadar akan bir trafik, Samsun yolunda şehir dışına kadar, şehir merkezine kadar biraz daha açık bir trafik seyrediyor. Hava alanı yolunda havaalanına kadar akan bir yoğun trafik var. Evet, böyle yollarımız bu şekildeydi sevgili dinleyenlerimiz. Ankara'da şu anda yoğun bir trafik söz konusu değil. Şimdi son bağlantımızı Erzurum'la yapıyoruz. Eren Soy Aktaş hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, bölgenizle ilgili söz sizde.
1: Bölgemiz genelde havanın parçalı ve çok bulutlu. Erzincan ve Bayburt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcakların mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bu duruma göre illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcakları Erzurum 4, Erzincan 10, Ardahan 2, Bayburt 5 derece olarak bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum bağlantımızdan sonra bir şarkıyla programımızı kapatıyoruz. Saatlerimiz 7.55'i gösteriyor. Saat başı raporlarla sizlerle birlikte olacağız. Atmosferden Haber Hava programında ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Cenk Balat. Hepinize hoşça kalın diyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Balıkesir 26, Bilecik ve Bursa 22, Çanakkale 25 derece. Edirne 27, İstanbul 21, Kırklareli ve Kocaeli 24 derece. Tekirdağ 21, Sakarya 24, Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Afyonkarahisar 21, Aydın 28, Denizli 26, Kütahya 22 derece. İzmir 26, Manisa 28, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Antalya ile Doğu Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 30, Antalya 26, Burdur 24, Hatay 28 derece. Isparta 23, Kahramanmaraş 26, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ve Yozgat'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 22, Çankırı 24, Eskişehir 23 derece. Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 20, Niğde 21, Sivas 19, Yozgat 18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Düzce ve Zonguldak dışında bölge geneli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek. Bartın 24, Bolu 23, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 24, Artvin 23, Bayburt 19, Çorum 22 derece. Gümüşhane 20, Ordu 21, Giresun ve Rize 22 derece. Samsun ve Sinop 24, Tokat ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batısıyla Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis ve yer yer pus olayı görülecek. Ağrı 20, Ardahan 16, Bitlis 17, Bingöl 20 derece. Elazığ 22, Erzurum 17, Erzincan ve Hakkari 21 derece. Iğdır 22, Kars 18, Malatya ve Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batı kesimleriyle Mardin çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 25, Batman 26, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 26 ve Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa-Sinop arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde, kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın alt katının çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cevizli Mahallesi'ndeki binada ekiplerin çalışmaları devam ederken olayla ilgili inceleme de başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Anlaşması'nın bir saldırı anlaşması olmadığını, taraf ülkelerden birinin saldırıya uğraması halinde savunma amacı taşıdığını söyledi. Bakan Fidan ayrıca Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kırıkkale'nin Yahşiyan beldesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Aydın Demirdirek de bulunuyor. Operasyonda 2031 taşınmaza el konuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki toplam ticaret hacminin en geç 2028'de 50 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi. Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında son 2 yılda 5 milyon 100 binden fazla kişiye meme kanseri taraması yapıldı sayın dinleyiciler. Ayrıca 9 aylık dönemde 4 milyondan fazla yaşlıya sağlık kontrolü yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelecek yıl 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyon sistemlerinin devreye alınacağını açıkladı. Antalya'da denizaltı yaşamının durumunu belirlemek ve korunmasına yönelik adımlar atmak amacıyla sualtı analiz çalışmaları başlatıldı. Ve spor. Fenerbahçe Tarfin dün Çimsaç ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Euroleague'de ise bugün tek karşılaşma oynanacak. Paris Basketbol ile LDLC Asvel saat 21.45'te karşılaşacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Sayın dinleyiciler, Losente Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. 0 RH pozitif kan vermek isteyenlerin Ankara Losente Hastanesi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum. Losente Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. 0 RH pozitif kan vermek isteyenlerin Ankara Losente Hastanesi'ne başvurmaları önemli rica olunur.
1: Türk Kızılayı zor günlerimizde her zamankinden daha güçlü olabilmek için yardımlarınızı bekliyor. Hadi gelin yenilenen Türk Kızılayı'na destek olalım.
2: 2868 ile
3: bir yardım bin hayat.
2: Bütün bankaların 2868 numaralı ortak bağış hesabına
3: GSM operatörlerinden 2868'e kısa mesaj yoluyla boş mesaj göndererek
2: 5 yeni Türk lirası bağışta bulunabilirsiniz.
3: Ağlayan yüzler sizin yardımlarınızla gülecek.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için yine ilginç bir konu araştırdık. Yediğimiz besinlerdeki bakteriler de eş seçimini etkiliyormuş meğer. Tercihlerimizi ve evrimsel gerekliliklerimizi bir kenara bırakırsak eğer, eş seçimlerimizi yediğimiz besinler de etkiliyormuş. Kaliforniya'da Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Doktor Jill Sharon ve ekibinin meyve sinekler üzerinde gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, tüm çok hücreli organizmalarda bulunan ve bakteriler gibi simbiyotik, patojenik mikroorganizma toplulukları olarak tanımlanan mikrobiyatalar, sanılanın aksine seçimlerimiz üzerinde çok etkili. Bir dizi meyve sineği üzerinde yapılan çalışmada sinekler ikiye ayrılmışlar. Beslenme alışkanlıkları değiştirilmiş. Deney ekibi hali hazırda nişastayla beslenen sinekleri de ikiye ayırmış. İlk grubu nişastayla beslemeye devam etmişler. İkinci grubu ise şeker pekmeziyle beslemişler. Bir süre sonra sinekleri aynı ortamda bir araya getiren araştırmacılar, nişasta tüketen dişi sineklerin kendilerine eş olarak nişasta tüketen erkek sinekleri seçtiklerini görmüş. Benzer şekilde pekmez tüketen sineklerin de yalnızca pekmez tüketen sineklerle ilgilendiği ve bu seçimlerin bir sonraki nesle de aktarıldığı görülmüş. Böyle olunca eş seçimlerinin beslenmeyle ilgili olup olmadığını anlayabilmek için daha sonra her iki grubun besinine de antibiyotik ekleyen araştırmacılar, antibiyotiğin devreye girmesiyle sineklerin mikrobiyatalarındaki bakterilerin öldüğünü fark etmişler. Antibiyotik kullanımı sonrasında aynı ortama bırakılan sineklerin pekmez ve nişasta tüketen sinekler arasında bir tercih yapmadığı, eş seçiminin rastgele gerçekleştiği görülmüş. Bakterilerin ortadan kalkmasıyla beraber eş seçiminin de ortadan kalkması bu mikroorganizmaların eş seçimimizde bile karışabildiğini gösteriyor. Deney ekibi bütün bu mikrobiyataların feromonlar aracılığıyla hayvanların davranışlarını etki edebileceğini, bunun insanlar için de geçerli olabileceğini, çünkü feromonların oldukça karmaşık bir canlı olan insana kadar birçok canlıda benzer davranışlar sergilediğini bulmuş. Araştırma sonuçlarına paralel olarak sinir bilimci Dr. Serkan Kara İsmailoğlu da "Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum" kitabında sabah yediğiniz tost akşam eve dönerken otobüste gördüğünüz kişiden hoşlanmanıza neden olabilir. Çünkü yedikleriniz mikrobiyatanızı, mikrobiyatanız da sizi ve eşinizi belirleme potansiyeline sahiptir diyor. Ata kadın ve ata erkek temelinden bu yana insanoğlunun en merkezi içgüdüleri hayatta kalmak ve çoğalmaktır. Psikolog Gözde Tiryaki'ye göre çoğalma, üreme dürtüsünün de insanoğlunu karşı cinsle uzun süreli temasa götürdüğü belli. Burada devreye eş seçiminin girdiğini söyleyen Tiryaki, konunun evrimsel psikoloji ile ilgili kısmı için cinsiyetler arasındaki eş seçimi farklılıklarını açıklayan birçok araştırma ve kuram var. Evrimsel psikoloji ise ilk insandan bu yana seçimler arasındaki farklılıkların temel ayrımı üzerinde durur. Evrimsel psikoloji, kadın ve erkeğin seçimlerinin birbirinden farklılıklar gösterdiği üzerinde durur. Kadının eş seçerken yaptığı yatırım, evrimsel analize göre erkeğe göre çok daha büyüktür. Kişinin geri kalan hayatı, vereceği kararla birlikte birçok yönden etkilenir. Bu kararla kimden çocuk sahibi olup, kiminle birlikte çocuk yetiştireceğine karar vermiş olur. Bu seçimleri belirleyen faktörlerse kadın için erkeğin kaliteli gen haritasına sahip olması, maddi kaynakları ve bu kaynakları ailesine aktarım yatkınlığı iken, erkeklerde bu kadının doğurganlığa yatkınlığı üzerine kurulu bir faktör. Profesör Doktor Sinan Canan'ın da dediği gibi, aynı filmleri seyretmekten hoşlanmayanlar eninde sonunda boşanırlar. Bu sözle ilgili düşüncelerini ise şu şekilde ifade etmiş. Aynı hikayelere ilgi duymak, aynı yere doğru bakmak demektir. İnsanın hayatını inşa eden şey anlamdır. Mutlu evlilikler nasıl biter? Hikayeler dağılır, başka taraflara bakmaya başlar insanlar. Cinsel çekicilik bittiği zaman evlilik bitmez. Cinsel çekicilik maksimum 2 yıl sürer. Hedonik adaptasyon diye bir şey var. Bunun biyolojik rolü çocuk yapana kadar. İnsan ilişkisini insani yapan şey ortak anlam ve emektir. Bir insan için emek veriyorsan o birliktelik senin olur. Diğer türlü denk gelme oluyor. Ruh eşini hikaye yaratır. Eğer ortak hikaye yazabiliyorsan o kişi ruh eşin olur. Bay Mükemmel, Bayan Mükemmel yerine elimi taşın altına koyup ben hikayemi nasıl yazıyorum diye bakmak lazım diyen Sinan Canan'a da buradan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bir sonraki programımıza kadar seçimleriniz isabetli, kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Anadolu'muzun güzel türkülerini hiç ayrım yapmadan zamanımız el verdiği ölçüsünde sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Programımızın tekrarı yine bu akşam 00:30 ile 1 arasında dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Ve teknik masada Emine Ertürk Kararslan, aynı zamanda da yayın yönetmenimiz. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Bize bu yayını sağladığı için. Dedikten sonra hemen programa geçiyoruz. Erzincan'dan bir türküyle başlıyoruz. Ben Hasan Basri Dumlupınar seslendireceğim. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, o yarın yüzünü bir daha görek.

0: Değerli hocam Hasan Basri Dumlupınar, teşekkür ederiz. Bu Salih Dündar'ındı değil mi hocam bu güzel türkü?
1: Salih Dündar'dan alınmış, evet. Ondan derlenmiş. Erzincan türküleri zaten deyişleri de bir güzel değil mi? Erzincan bir de farklı farklı anlatımlarla önümüze geliyor. Deyişleri var. Elazığ'a yakın olması sebebiyle Elazığ kültürünün etkisinde olan eyin var. O yüzden Erzincan'ın folklorik yapısı oldukça zengin türkü bakımından. Madem zengin diyoruz, o zaman sizden de bir türkü dinleyelim. O da Erzincan olsun isterseniz.
0: Buyurun. Evet, aslında çakıştığını fark ettim ama ben de ses etmedim. Çok hoşuma gitti verdiğiniz türkü. Hazin hazin esen seher yelleri türküsünü bana vermiştiniz.
1: Bu da bir aşık malı.
0: Evet, bu da çok güzelmiş. Çakıştı ama ben söylemedim, hoşuma gittiği için.
1: Evet, Aşık Daimi'den. Yemen Ulus seslendiriyor. Hazin hazin esen seher yelleri, hiç bülbül öter mi gül olmayınca diyor.

0: Yemen ulus seslendirdi hazin hazin esen seher yelleri, hiç bülbül öter mi gül olmayınca dedi. Aşık Daimi'nin türküsüydü, değişiydi bu. Daimi'nin ne güzel türküleri var değil mi Yemen Hanım?
1: Evet hocam, üstelik son biterkenki dörtlükte sözler o kadar derin, o kadar anlamlı ki, arı gibi her çiçekten döşürsen emeğin zay olur, bal olmayınca diyor. Yani o kadar derin, o kadar geniş anlatımlı ki.
0: Daimi'nin her türküsü yani böyledir ama. Adeta nasıl söyleyeyim, ermişlerin ereği diyerek de zaten türkülerinde onu belirtir. Aklıma o dizesi geldi. Her türküsü hiç rastgele söylenmiş dizeler değildir Aşık Daimi'nin. Nurlar içerisinde yatsın. Kültürümüze böyle tabii önemli destek verdiği için.
1: Tabii çok derinliği olan türküler hepsi çok değerli.
0: Şimdi de Ankara'dan bir türkü seslendirelim. Şöyle bir Seymen havası olsun. Yağcıoğlu Fehmi Efe'den alınan bir türkü. Farklı farklı yöreden söylemeye çalışıyorum ki ben de örnek olsun istiyorum. Höyüklü'nün etrafı köşk olsun. Beni vuran Efe'lere aşk olsun.
1: Evet, Hasan Basri Dumlupınar'dan dinliyoruz.

0: Evet, teşekkür ederiz Hasan Basri Dumlu Pınar hocamıza. Bu da çok söylenen bir türkü değildi aslında, değil mi?
1: Evet, pek söylenmez. Bunu Yağcı oğlu Efe ağıtı vardır. Ondan sonra söylerler.
0: Bunu söylemesi de zor aslında. Akıcı ama söylemesi de zor.
1: Söylemesi evet, biraz nefes isteyen, biraz nefes kontrolünü de iyi kullanmak lazım. Hoş bir türkü.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi ne söylüyoruz hocam?
1: Şimdi de sizden bir türkü alalım. Şöyle madem böyle Efe türküsü söyledik, bir beste çalışması, Türkiye ile ilgili, Türkiye'mle ilgili bir beste çalışması vardı. İstersen o anonsu da sen yap.
0: Çok severek hemen baş koymuşum Türkiye'min yoluna diyebilir miyiz?
1: Tabii ki Türkiye'nin yoluna, tabii ki bu ülkenin Türkiye ile ilgili, Türkiye'mle ilgili bir beste çalışması vardı. İstersen o anonsu da sen yap.
0: Çok severek hemen baş koymuşum Türkiye'min yoluna diyebilir miyiz?
1: Tabii ki Türkiye'nin yoluna, tabii ki bu ülkenin ekmeğini, aşığını yiyen herkes.

0: Yemen ulus seslendirdi, baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Sözlerin ne kadar anlamlı değil mi?
1: Evet, çok çarpıcı. Ben de okuduğumda ve dinlediğimde çok beğenmiştim. Ben Mustafa Yıldız Doğan'a ait diye biliyordum ama öyle değilmiş. Dilaver Cebeci söz yazarı.
0: Şimdi aslında evet, Dilaver Cebeci tabii evet. Onun ağzından dökülüyor bu sözler, ancak sözlerine baktığınız zaman bu halk kültürünü ifade ediyor. Evet. Yani damıtılarak geliyor. Yani diyebiliriz ki bu artık

0: türkü işlevini kazanmış. Sözlerine baktığınız zaman baş koymuşum Türkiye'min yoluna, düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır Kırat'ımı suladım, ırmağının akışına ölürüm. Hangi görüşten, hangi fikirden olursa olsun, öyle değil mi?
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Şöyle baktığınız zaman, sevdalıyım yangın yeri bu sinem. 90 yıldır çıla çekmiş hep ninem. Pınarlardan su dolduran Eminem, mavi boncuk takışına ölürüm. Düğünüm, derneğim, halayım, barım, değil mi? Anadolu'nun her ögesini ifade etmiş. Toprağım, ekmeğim, namusum, arım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım, heybelerin nakışına ölürüm Türkiye'm demiş. O yüzden ben diyorum ki her görüşü kapsayan bir, değil mi?
1: Kesinlikle,
0: Anadolu'yu kapsayan bir şiir bu.
1: Kesinlikle Anadolu'yu kapsayan, çok kapsayıcı ve çok böyle herkesin yüreğini cız ettirecek bir türkü.
0: Evet. O yüzden hiçbir görüşün sadece sahipleneceği bir türkü değil.
1: Hayır, bu
0: her görüşün.
1: Aynen öyle. Ben
0: yani
1: de katılıyorum sonuna kadar.
0: Bu Türkiye'yi seven herkes için geçerli.
1: Evet, vatan sevdası herkese gitsin,
0: evet,
1: diyorum.
0: Evet, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi değerli dinleyiciler, programımızın da bugün yine sonuna geldik. Her yöreden söylediğimizi, ifade ettiğimize göre ben son türküyü Kerkük'ten seslendirmek istiyorum. Bu türkü böyle ritmik de bir türkü. Abdurrahman Kızılay seslendirirdi.
1: Evet.
0: Ay dolanaydı, gün dolanaydı adlı türküyle veda da edelim istiyorum.
1: Evet. Hasan Basri Dumlupınar'dan dinliyoruz.
0: Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemel Ulus.
0: Gelecek hafta sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Hoşça kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9.28, Bilecik 10.24, Bursa 13.25, Çanakkale 16.26, Edirne 10.28, İstanbul 16.23, Kırklareli 11.26, Kocaeli 13.27, Sakarya 11.27, Tekirdağ 15.25 ve Yalova 15.23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10.22, Aydın 14.29, Denizli 15.27, Kütahya 8.23, İzmir 15.27, Manisa 15.28, Muğla 13.26 ve Uşak 11.23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu Toroslar mevki yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 18.31, Antalya 18.28, Burdur 11.25, Hatay 18.29, Isparta 10.24, Kahramanmaraş 16.27, Mersin 19.32 ve Osmaniye 17.32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 10.22, Ankara 11.23, Çankırı 9.25, Eskişehir 10.24, Karaman 10.23, Kayseri 10.22, Kırıkkale 11.24, Kırşehir 12.22, Konya 9.23, Nevşehir 9.20, Niğde 11.22, Sivas 7.20 ve Yozgat 10.18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11.27, Bolu 9.23, Düzce 11.26, Karabük 10.25, Kastamonu 8.23 ve Zonguldak 14.22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Giresun dışında Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12.24, Artvin 13.20, Bayburt 6.16, Çorum 11.22, Giresun 15.23, Gümüşhane 7.18, Ordu 14.24, Rize 15.23, Samsun 16.24, Sinop 15.24, Tokat 10.23 ve Trabzon 15.22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Malatya dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 5.19, Ardahan 2.15, Bingöl 9.20, Bitlis 7.17, Elazığ 10.22, Erzincan 9.19, Erzurum 4.16, Hakkari 11.21, Iğdır 11.22, Kars 3.17, Malatya 11.21, Muş 9.20, Tunceli 9.22, Şırnak 14.23 ve Van 8.18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 14.26, Batman 13.26, Diyarbakır 11.26, Gaziantep 14.25, Kilis 16.28, Mardin 14.24, Şanlıurfa 16.27 ve Siirt 14.25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu Cuma günü öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Cuma öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Cuma ilk saatlerden itibaren kuzeyi zamanla doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Cuma öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, zamanla 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Anlaşması'nın bir saldırı anlaşması olmadığını, taraf ülkelerden birinin saldırıya uğraması halinde savunma amacı taşıdığını söyledi. Bakan Fidan ayrıca Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kırıkkale'nin Yahşiyan beldesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Aydın Demirdirek de bulunuyor. Operasyonda 2031 taşınmaza el konuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki toplam ticaret hacminin en geç 2028'de 50 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi. Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında son 2 yılda 5 milyon 100 binden fazla kişiye meme kanseri taraması yapıldı sayın dinleyiciler. Ayrıca 9 aylık dönemde 4 milyondan fazla yaşlıya sağlık kontrolü yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelecek yıl 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyon sistemlerinin devreye alınacağını açıkladı. Antalya'da denizaltı yaşamının durumunu belirlemek ve korunmasına yönelik adımlar atmak amacıyla sualtı analiz çalışmaları başlatıldı. Ve spor. Fenerbahçe Tarfin dün Çimsaç ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Euroleague'de ise bugün tek karşılaşma oynanacak. Paris Basketbol ile LDLC Asvel saat 21.45'te karşılaşacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Kalp pili nedir? Kalp pili, kalp ritmi ile ilgili kalp sıkıntılarını gidermek amacıyla hazırlanmış bir pildir. Kalbin yeterli elektriksel uyarıyı oluşturamaması veya tüm kalp dokusuna yeterli şekilde ulaştıramaması durumunda yeterli elektriksel uyarıyı oluşturmak için kullanılan cihazlara verilen isimdir. Kalp pili nasıl çalışır? Kalp, kendi ürettiği elektriksel uyarılarla çalışan bir organdır. Normal bir kalpte elektriksel uyarılar sağ kulakçıkta bulunan sinoatrial not 32 adı verilen bir bölgeden başlatılarak ileti sistemi aracılığıyla tüm kalp kası hücrelerine iletilmekte ve kalbin belirli hız sınırları içinde ritmik kasılması sağlanmaktadır. Kalpteki bu elektriksel uyarıların üretiminde veya iletiminde meydana gelecek herhangi bir bozulma, normal kalp kasılmalarını engelleyerek hastalıklara yani aritmilere neden olmaktadır. Meydana gelen hastalıklar sonucu kalp, vücudun ihtiyacı olan kanı yeterli miktarda pompalayamaz ve bayılma, baş dönmesi, yorgunluk, sersemlik hali, çarpıntı gibi şikayetler oluşur. Kalbin yeterli elektriksel uyarıyı oluşturamaması veya tüm kalp dokusuna yeterli şekilde ulaştıramaması durumunda yeterli elektriksel uyarıyı oluşturmak için kullanılan cihazlara kalp pili denilmektedir. Kalp pilleri geçici ve kalıcı piller olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Geçici kalp pilleri acil şartlarda kullanılmak için, kalıcı kalp pilleri ise sürekli kullanım için tasarlanmışlardır. Kalp pilleri elektriksel uyarıyı üretici bir jeneratör ve üretilen bu elektriksel uyarıyı kalp dokusuna iletilmesini sağlayan elektrot telden oluşmaktadır. Kalıcı kalp pillerinin uyarıyı üreten jeneratörleri günümüzde 12,5 ile 15,5 gram ağırlığında olup lityum içerikli bataryalar taşımaktadır. Bu bataryalar vücutta sağ veya sol göğüs duvarı içinde karın içine konulabilmektedir. Jeneratörde üretilen elektriksel uyarıyı kalp dokusuna taşıyan elektrot telin bir ucu jeneratöre bağlı olup diğer ucu da kan damarları içinden geçirilerek kalbin atriumu veya ventrikülü içine yerleştirilmektedir. Takılan kalıcı kalp pilinin çalışma hızı hastanın ihtiyacına göre dışarıdan ayarlanabilmektedir. Hastanın hastalığına, pilin özellikleri ve çevresel faktörlere bağlı değişmekle birlikte pillerin ortalama ömrü 5 ile 10 yıl arasında değişmektedir. Jeneratör içindeki elektronik sistem sayesinde belli aralıklarla yapılan pil kontrolleri sırasında cihaz ortalama ne kadar ömrünün kaldığını göstermekte ve bu şekilde zamanında jeneratör değişimi yapılmaktadır. Günümüzde yılda yaklaşık olarak 6 milyon hastaya kalıcı kalp pili takılmaktadır.
1: Biliyor muydunuz?
2: Sabah kalktığınızda ortalama 1 santimetre daha uzun olduğunuzu, günün ilerleyen saatleriyle beraber kıkırdaklarınızın sıkışmasıyla boyunuzun kısaldığını, İnsan kalbinin dakikada 60 ila 80 defa çarptığını, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky'de ok ve yayla balık avlamanın yasak olduğunu, yapılan araştırmalara göre insanın 6 dakika su altında kalabildiğini, 20 dakika nefesini tutabildiğini, sıfırın altında 103 derecelik bir soğuğa karşı koyabildiğini ve 30 gün aç, 110 saatte uykusuzluğa dayanabildiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Tarımsal Hava Tahmini uygulaması mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Zirai don uyarılarından hasat zamanı tahminlerine, bitki soğuklama isteği hesaplamalarından kuraklık analizlerine kadar tarımsal meteorolojiye dair ne varsa tarım.mgm.gov.tr'de. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9.28, Bilecik 10.24, Bursa 13.25, Çanakkale 16.26, Edirne 10.28, İstanbul 16.23, Kırklareli 11.26, Kocaeli 13.27, Sakarya 11.27, Tekirdağ 15.25 ve Yalova 15.23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10.22, Aydın 14.29, Denizli 15.27, Kütahya 8.23, İzmir 15.27, Manisa 15.28, Muğla 13.26 ve Uşak 11.23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu Toroslar mevki yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 18.31, Antalya 18.28, Burdur 11.25, Hatay 18.29, Isparta 10.24, Kahramanmaraş 16.27, Mersin 19.32 ve Osmaniye 17.32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 10.22, Ankara 11.23, Çankırı 9.25, Eskişehir 10.24, Karaman 10.23, Kayseri 10.22, Kırıkkale 11.24, Kırşehir 12.22, Konya 9.23, Nevşehir 9.20, Niğde 11.22, Sivas 7.20 ve Yozgat 10.18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11.27, Bolu 9.23, Düzce 11.26, Karabük 10.25, Kastamonu 8.23 ve Zonguldak 14.22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Giresun dışında Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12.24, Artvin 13.20, Bayburt 6.16, Çorum 11.22, Giresun 15.23, Gümüşhane 7.18, Ordu 14.24, Rize 15.23, Samsun 16.24, Sinop 15.24, Tokat 10.23 ve Trabzon 15.22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Malatya dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 5.19, Ardahan 2.15, Bingöl 9.20, Bitlis 7.17, Elazığ 10.22, Erzincan 9.19, Erzurum 4.16, Hakkari 11.21, Iğdır 11.22, Kars 3.17, Malatya 11.21, Muş 9.20, Tunceli 9.22, Şırnak 14.23 ve Van 8.18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 14.26, Batman 13.26, Diyarbakır 11.26, Gaziantep 14.25, Kilis 16.28, Mardin 14.24, Şanlıurfa 16.27 ve Siirt 14.25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde, kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimi 9 Ekim Cuma günü açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Cuma günü hizmete açılacak Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattıyla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren ağına dahil olacağını belirterek, Trakya artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil, o haritanın bizzat parçası haline gelmiştir, dedi. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor sayın dinleyiciler. Anadolu Ajansı'nın aktardığı son bilgilere göre enkazdan 10 kişi sağ çıkarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ederken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişilere 2 yıl boyunca işlem yasağı getirildi. Kurul ayrıca adı geçen kişilerden sermaye piyasası lisansına sahip 16 kişinin tüm lisanslarını da iptal etti. Suudi Arabistan, Riyad ve Apa havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini söyledi. Şimşek, orta vadeli programın temel hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ve mali disiplinin korunacağını belirtti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın ilk 9 ayında %16.5 artarak 1.8 milyar dolara ulaştı. Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında son 2 yılda 5 milyon 100 binden fazla kişiye meme kanseri taraması yapıldı. Ve spor. Fenerbahçe Tarfin Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Pancarcı çok zor, kolay değil. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma.

0: bacanız silsiyah olmuş. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun metodunda bildiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Şanlıurfa çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 11 Ekim Pazar günü ülkemizin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Akdeniz'in doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının artarak ülkemizin kuzey ve iç batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Katre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan, Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Ve yine Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan, Bir Katre Muhabbet programından dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize buradan selam olsun. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde din insan içindir konusu üzerinde muhabbet edelim istiyorum. Yaratıcı Allah Rabbimiz Celle Celaluhu din olgusunu insanların dünya ve ahiret mutluluğu için göndermiştir. Din ve dinin dinden türemiş medeniyet kavramı insana dünyada mutluluk ve huzur vermek için gönderilmiştir. Tabii ki bunun sonucu olarak da ahirette bunun karşılığını alacaktır. Ama din dünyada yaşanır. Değerli kardeşlerim, dinin yaşam alanı dünyadır. Din yaşanılıp ve karşılığında bir şey alınacaksa öncelikle dinin bize bu medeni yaşamın sonucunda dünyada bir faydasının, bir karşılığının olması lazımdır. Din yaşatmak için gönderilmiştir, öldürmek için değildir. Değerli kardeşlerim, mezheplerin yaklaşık 1250 yıl önce verdiği, hani bazı fetvalar, bazı hükümler vardı ya, mesela işte namaz kılmayanın öldürülmesi gerektiği, dinden dönenin öldürüleceği, içki içenin dövüleceği, zina edenin taşlayarak, rejim edilerek öldürüleceği şeklindeki bazı fetvaları, bazı hükümleri bugün de hala hani İslam hukuku adı altında kürsülerde, televizyonlarda, kitaplarda, sosyal medyada, yani birçok kitaplarda insanlara anlatılmaya hala devam edilmektedir. İslam alimlerinin bir kısmı ise bu tür fetvaların Hanif İslam'da, gerçek Kur'an'daki İslam'da ve saf İslam'da, yani dinin saf ve asli yapısında bulunmadığını açıkça söyleme erdemini de hala gösteremeyenler vardır. Bunların olmadığını, Kur'an'ın bunlara onay vermediğini, dinin yaşatmak için geldiğini, dinin bir özgürlük dini olduğu, yani herkesin özgür iradesiyle dine gelmesi gerektiği, özgür iradesiyle Allah'ı bulması gerektiği, özgür iradesiyle ibadetlerini yapması gerektiği konusunda Kur'an bunu söyler. Yoksa kimseye zorla din dayatamazsın ki, kimseye zorla ibadet de yaptıramazsın. Yani namaz kılmayanı öldürdükten sonra veya dinden döneni öldürdükten sonra dinin o zaman insanlara özgürlük, insanlara ibadet, insanlara inanç ve Allah'ı özgür iradesiyle, aklıyla bulabileceği imkanını elinden alıyorsun tekrar. Şimdi hani şöyle bir şey vardır ya, Cem Karaca'nın ben yıllar önce bir televizyon programını izlemiştim. Yıllar önce bir şarkısıyla ilgili hatırasını şöyle anlatıyordu ve bir hata olduğunu söylüyordu. Yıllar önce bir şarkısıyla ilgili hatasını kabul ederken şöyle demişti, çok iyi hatırlıyorum o programı. Diyordu ki, ben yıllar önce Cem Karaca'ya da buradan rahmet olsun, Allah'ın mağfireti olsun üzerine, rahmeti olsun inşallah, bütün onunla birlikte bütün müminlere Allah rahmet eylesin değerli kardeşlerim, demişti ki Cem Karaca rahmetli, ben yıllar önce at bizim, avrat bizim, silah bizim, can bizim, namus belasına kardeş, döktüğümüz kan bizim sözlerini içeren bir şarkı yapmışım, çok yanlış yapmışım
bilerek ve isteyerek işte cinayet işlemiş bir adamın yaptığını onaylayan sözler yazmışım. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Bütün milletimizden özür dilerim diye televizyonda bir programda böyle bir özür beyan etmişti bu şarkısı yüzünden. Yaptığı bu şarkı yüzünden. Şimdi bu yaklaşım hatayı kabul etmenin ve yanlışla yüzleşmenin önemli bir örneğidir. Şimdi tabii bizim de bu tür fetvaların, mezheplerimizdeki bu tür fetvaların, bu tür hükümlerin mezhepler tarihi içinde yapılmış yanlış yorumlar olduğunu anlatmamız lazım, anlatabilmemiz lazımdır. Bunlar geçmişte mezhepler tarihi içerisinde yaşanmış, yazılmış, çizilmiş, anlaşılmış, bu şekilde anlaşılmış şeylerdir. Ama bunları bugün hala din diye işte dinin hukuku diye, İslam'ın hukuku diye, Allah'ın görüşü budur diye, Allah'ın hükmü budur diye insanlara anlatmanın yanlış olduğunu söylüyoruz biz. Çünkü değerli kardeşlerim, mezhepler din değildir. Mezhepler dinin bir yorumudur. Tarih içerisindeki bir yorumudur. Bir yorumdan ibarettir. Dokunulmaz ve tartışılmaz, sorgulanmaz değildir. Mezhepleri din olarak algılarsak o zaman Allah'ın tasarrufuna başka insanları da ortak etmiş oluruz ki bu çok yanlıştır. Bir insanın yorumu din olamaz. Bir insanın dinle ilgili, Kur'an'la ilgili veya hadis-i şeriflerle ilgili yorumu din olamaz. Yani bu tür hükümlerde dinin asli yapısında yer almamaktadır zaten. Saf dinde, Kur'an'daki dinde böyle bir hüküm yoktur zaten. Çünkü bu fetvalar Kur'an-ı Kerim açısından açık bir onay bulabilecek nitelikte bir fetva, bir hüküm, bir kural değildir. Allah yeryüzünde kendisine polis, kendisine gardiyan veya jandarma veya hakim veya savcı aramamaktadır. Kimse Allah'ın yeryüzünde savcısı, Allah'ın polisi, Allah'ın jandarması, Allah'ın gardiyanı, Allah'ın hakimi, savcısı değildir. Yani böyle bir şey yok. Kimse Allah adına hareket edemez. Allah aklını kullanan, düşünen ve bilinçli şekilde iman eden insanlar istemektedir. İnsanlardan böyle bir beklentisi vardır. Allah yeryüzünde insanları yaratıp şu anda dünya üzerinde yaşayan ve bizim muhatap olduğumuz kitap ve bizim muhatap olduğumuz akıl ve bizim muhatap olduğumuz vahiy bizden bunu istemektedir. Kendi önümüze bir örnek Peygamber Efendimiz konmuştur ve o da ben türedi yeni çıkmış bir peygamber değilim. Daha önceki peygamberlerin devamıyım. Ben de kuru ekmek, kuru et yiyen bir kadının oğluyum diye kendisinin bir insan olduğunu ifade eder. Hatta kendisini överken beni Hristiyanların İsa'yı övdükleri gibi övmeyin. Ben de bir insanım. Kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum diye hep insan olduğunu, bir beşer olduğunu ifade etmiştir. Çünkü İsa Aleyhisselam'ı Hristiyanlar öve ne yapmışlar? Tanrı'nın oğlu yapmışlar. Tanrı'nın oğlu, Allah'ın oğlu, teslis inancına getirmişler işi. İşte kutsal Allah, İsa ve kutsal ruh şeklinde böyle bir sonuca varmışlar. İsa'yı öve. O yüzden Peygamberimiz beni İsa'yı övdükleri gibi övmeyin buyurur. Ve değerli kardeşlerim, ya zaten daha önce belki bu mikrofondan sizlere arz etmiştim, hani Maide suresinin 116. 117. ve 118. ayet-i kerimede mahşer günü Hazreti Allah, Cenab-ı Allah İsa Aleyhisselam'ı bir mahkeme yapıyordu ya, bir mahkeme yapıyordu onu mahşer günü. Diyordu ki ey Meryem oğlu İsa, sen mi söyledin bu insanlara Tanrı'nın oğlu olduğunu, sen mi söyledin? İsa Aleyhisselam cevap veriyordu. Ya Rabbi, ben işlerinde yaşarken bana böyle bir şey demiyorlardı. Bana o zaman Tanrı'nın oğlu falan dememişlerdi. Ama ben öldükten sonra arkamdan ne dediklerini ben bilmiyorum. Arkamdan ne söylediklerini ben bilmiyorum. Bunu en iyi sen bilirsin. Ama bu insanlar bana Tanrı'nın oğlu dedikleri için bunlara ceza vereceksen kul senin, ceza ver. Ama bağışlayacaksan da kul senindir, bağışla diye kendisini savunmuştur. Değerli kardeşlerim,
İslam hukuku kavramının da ben tartışılması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani belki bu Müslümanların hukuku şeklinde olmalı. Belki Müslümanların hukuku demek daha doğru olurdu. Çünkü hiç kimse Allah adına başkalarını cezalandırma yetkisine sahip değildir. Din konusunda hiç kimse Allah adına insanlara ceza vermek hakkına sahip değildir. Öldürmeye, işte yine dine girmiş çıkmış. Hadi bakalım onu öldür. Veya namaz kılmamış. Hadi bakalım onu öldür. Veya içki içmiş. Hadi onu döv. Veya işte zina etmiş. Hadi bakalım onu taşlayarak, rejim ederek çok acı bir şekilde öldür. Bu şekilde bir Allah'ın isteği yoktur. İçki içeni dövmeyi, İşte devam ederse öldürmeyi, namaz kılmayanı, zina edeni veya dinden döneni öldürmeyi kendinde hak gören kişiler Allah'ın savcısı, Allah'ın hakimi veya Allah'ın gardiyanı değildir. Bu tür anlayışlar, değerli kardeşlerim, böyle anlayışlar tabii sürdükçe, devam ettikçe, hala anlatıldıkça kürsülerden İslam diye, din diye, İslam hukuku diye hala anlatılmaya devam ettiği sürece ve bu anlayışlar sürdükçe IŞİD, Taliban veya Boko Haram gibi benzeri Kur'an'dan onay alamayacak yapılar ortaya çıkmaya devam etmektedir ve devam edecektir. Kendilerini İslam devleti olarak tanıtan bu yapılar, insanlara baskı uygulayan, özgürlüklerini kısıtlayan ve İslam'ı dünya gözünde kötü gösteren oluşumlara dönüşmektedir. İşte şeriat devleti veya hilafet devleti veya din devleti söylemleriyle bütün ailesini alıp işte bu yapılara katılan, Afganistan'a giden veya işte benzer yapılara katılan, DAEŞ gibi, IŞİD gibi benzer yapılara, burada işte İslam devleti var şeklinde, hilafet var şeklinde bu yapılara gidip katılan insanları da görüyoruz bazen sosyal medyada. Ama sonrasında ise tağut devlet, laik devlet ya da kafir devlet diye suçladıkları, kötüledikleri, hakaret ettikleri Türkiye Cumhuriyeti devletinden de sonra yardım isteyen paylaşımlar yaptıklarına da şahit oluyoruz. Beni buradan kurtarın diye gidip bir adamın dördüncü karısı, eşi olma durumunda kalan insanlara da şahit oluyoruz. Bizi buradan kurtarın, beni buradan kurtarın diye. Çünkü özgürlükleri ellerinden alındığında ve kadınlar köleleştirildiğinde ve baskı düzeniyle karşılaştıklarında bu yapıların dinle, İslam'la, Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle ilgisinin olmadığını anlamaya o zaman başlıyorlar, ancak oralara gittikten sonra anlamaya başlıyorlar. Ama tabii çoğu zaman da bunu çok çok geç fark ediyorlar. Değerli kardeşlerim, oysa Kur'an'a göre Allah kendi otoritesini hiçbir kula devretmez. Peygamberlere bile dine ekleme veya dinden bir şey çıkarma, yapma yetkisini vermemiştir. Böyle bir yetki vermemiştir Allah. Ve Hakka suresinin 44. ve 46. ayetlerinde peygamberimize hitaben, değerli kardeşlerim, ey peygamber, eğer sen bize isnat ederek bazı sözler uydursaydın ve o sözlerden bir şeyler çıkarsaydın, sana gönderdiğimizden bir şeyler çıkarsaydın, seni yakalar, sonra da şah damarını keserdik ve seni öldürürdük ve kimse de sana yardımcı olamazdı buyurularak peygamberin bile din koyma yetkisine sahip olmadığını açık biçimde ifade etmiştir değerli kardeşlerim. Peygamberlerin görevi yalnızca vahiy ile insanları uyarmak ve Allah'ın mesajını insanlara ulaştırmaktır. Değerli kardeşlerim, İslam insanı köleleştirmek için değil, özgürleştirmek için gönderilmiş bir dindir. Medeniyet kurma iddiası taşıyan bu dinin temel rehberi Kur'an olması gerekirken, Müslüman toplumlar zamanla şeyhleri, kavsları, kutupları ve çeşitli dini otoriteleri Kur'an'ın önüne geçirebilmişlerdir. Uzun sakal bırakan, beyaz veya yeşil sarık takan,
cübbe giyen bazı kişilerin peşine, bu Allah'ın velisidir. Allah katında bunun itibarı vardır, nazı vardır, niyazı vardır. Mahşer günü bana da şefaat eder. Sırat köprüsünden elimden tutup beni geçirir düşüncesiyle takılan insanlar adeta emeksiz bir cennet arayışına yönelmişlerdir. Emeksiz bir cennet arıyorlar. Elimden tutup benim götürecek diye. Değerli kardeşlerim, dinin kullananların elinde oyuncak olduğu, bakın dinin kullananların elinde oyuncak olduğu 1500'lü yıllarda kiliseler cennetten arazi satıyorlardı. Papazlar ve kilise bu şekilde hem zenginleşiyorlar hem de güçleniyorlardı. Cahil olan halk da ölünce cennette yerimiz hazır olsun diye böyle bir düşünceyle, böyle bir heyecan ile bu oyuna alet oluyorlardı. Millet sıraya giriyordu cennetten arsa satın almak için o 1500'lü yıllarda. Fakat o zaman işte Martin Luther adında Katolik bir papaz dinin kullananların elinde zenginleşme ve güç edinme, güç devşirme aracı olarak kullanıldığını söyleyince ve mahkemeye verilir ve kilise onu mahkemeye verir ve çıkarıldığı mahkemede yargıçlara şöyle seslenir. Der ki Martin Luther, insanları cehennemle korkutup cenneti para karşılığı satıyorsunuz diyor. Hele sıkıysa cehennemi satın o zaman der. Cehennemi satın der. Ve yargıçlardan biri cehennemi kim alır ki der. Martin Luther der ki ben alıyorum der. Bana satın der. Parası neyse vereyim der. Yargıçlar aralarında şöyle bir fikir birliği yaparlar. Fikir birliğine varırlar. Bir aralarında istişare ederler. Ve cehennemi bedava Martin Luther'e vermeye karar verirler. Ve Martin Luther'e cehennemi bedava verirler. Ve Martin Luther de duruşma sonucunu merakla bekleyen dışarıdaki halka çıkar mahkemeden çıktıktan sonra der ki cehennemi ben satın aldım der. Cehennem artık benimdir der. Bundan sonra oraya kimseyi almayacağım der. Korkmayın. Bundan sonra artık cehenneme kimseyi sokmayacağım diye halka yüksek sesle seslenir ve cehennem korkusu kaybolan ve özgür beyinlere kavuşan halk böylece kilise baskısından kurtulur. İşte Almanya aydınlanması 500 yıl önce sıradan ve çok akıllıca olan bu olayla aydınlanma başlamış olur. Değerli kardeşlerim, oysa din insan için Allah'ın gönderdiği bir rehberdir. Peygamberler ve kitaplar aracılığıyla insanlığa yol göstermek amacıyla gönderilmiştir. İnsanlara polislik, jandarmalık, gardiyanlık, hakimlik, savcılık yapmaları için gönderilmiş değildir. Peygamberler ve kitaplar aracılığıyla insanlığa yol göstermek amacıyla gönderilmiştir. İnsanlara polislik, jandarmalık, gardiyanlık, hakimlik, savcılık yapmaları için gönderilmiş değildir. Allah dini koruma bahanesi

görmeleri için de din göndermemiştir. Allah, Kur'an mahluk mudur değil midir gibi tartışmalar yüzünden toplumların birbirine düşmesini, bu meselelerin devlet politikası haline getirilmesini ve farklı düşünen insanlar hakkında katli vaciptir fetvaları verilmesini de istememiştir. Tarihte Haçlı seferleri, mezhep çatışmaları ve uzun yıllar süren din savaşları yaşanmış, milyonlarca insan din adına öldürülmüştür. Oysa Allah'ın gönderdiği dinin amacı insanların doğruluk, dürüstlük, adalet, özgürlük ve güven içinde yaşayacağı bir medeniyet kurabilmeleridir. Peygamberler ve kitaplar vasıtasıyla insanlığa gönderilen İslam, barış, selamet, huzur ve güven anlamlarını taşımaktadır. İslam böyle anlama gelmektedir. Allah sevgiyle yarattığı insanların din uğruna birbirlerinin kanını dökmesini istememiştir. Allah, benim adıma şeriatlar oluşturun, insanlara baskı uygulayın, kadınları köleleştirin, kız çocuklarını küçük yaşta evlendirin diye bir din göndermemiştir. Nitekim ben bu satırları yazarken İtalya'da Pakistanlı bir imamın küçük yaşta kız çocuklarıyla evliliği meşru gösteren açıklamaları gündeme gelmişti. Bu sorumsuz beyanlar neticesinde söz konusu şahsın Başbakan Giorgia Meloni tarafından sınır dışı edildiğine dair haberlerin basına yansıması da bu tartışmaların güncelliğini göstermektedir değerli kardeşlerim. Şimdi bu noktadan sonra konuyu şimdi milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri üzerinden değerlendirmek daha anlamlı olacaktır. Mehmet Akif Ersoy yalnızca büyük bir şair değil, aynı zamanda güçlü bir fikir adamıdır. Şiirlerinde Kur'an'a sıkça vurgu yapmıştır. Peygamber Efendimiz'e istinat edilen uydurmaları, çarpıtılmış din anlayışını ve bu zihniyeti sert biçimde eleştirmiştir. Gerçek İslam'ın yeniden Kur'an'a dönmekle anlaşılabileceğini savunmuştur. Ve şöyle söyler, doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı demiştir. Allah insanı muhatap alıp kitap göndermişken, bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i hiç okumadan, anlamadan ve hayatına taşımadan ölmesi Allah'a karşı büyük bir vurdum duymazlık, insanın kendisi adına da büyük bir kayıptır değerli kardeşlerim. Ne yazık ki Kur'an ile kurduğumuz ilişki oldukça zayıf ve içler acısı bir durumdadır. Mehmet Akif Ersoy bu tabloyu şu mısralarla dile getirir. Çünkü biz bilmiyoruz dini. Evet, bilseydik çare yok, gösteremezdik bu kadar sersemlik. İbret olmaz bize, her gün okuruz ezberde. Yoksa bir maksat aranmaz mı bu ayetlerde? Lafz-ı muhkem yalnız anlaşılan Kur'an'ın, çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın. Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Değerli kardeşlerim, Mehmet Akif Ersoy yaşadığı dönemde de benzer yapıları çokça eleştirmiştir, bu tür benzer yapıları. Yine bir şiirinde şöyle der: sofuluk da satıyorsun, elinde boy boy tesbih, çevrende dalkavuklar tapınır gibi la teşbih, sarık, cübbe ve şalvar hepsi istismar, riya, şekil yönünden sanki Ömer'in devri güya. Herkes namaz oruçta, hepsi sözünü dinler, zikir Kur'an sesinden yerler ve gökler inler. Ha bu din, iman, takva, inan ki hepsi yalan. Sen onları kendine taptırırsın ve selam. Derdin, davan sadece hep nefsi saltanatın. Şimdilik putu sensin, tapılan menfaatin. Hey kukla kafalı adam, dinle sözümü, tut. Bunların dilinde hak ama kalbi dolu put der Mehmet Akif. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa ve bütün çağlara indirilmiştir değerli kardeşlerim. Dolayısıyla hangi dönemde yaşarsa yaşasın her insan
Kur'an vahyinin muhatabıdır.

Kur'an'a inanıyorsa onu en güzel şekilde okumalı, onu anlamalı ve hayatına taşımalıdır. Allah Kur'an'ı yalnızca ilk nesiller anlasın, sonraki nesiller de sadece onları taklit ederek dini öğrensin, onlar nasıl anladıysa sonrakiler de öyle anlasın diye indirmemiştir. Böyle bir iddia, Allah'ın ilk nesillere söyleyecek sözü vardı, fakat sonraki insanlara söyleyecek sözü yoktur anlamına gelir ki bu yaklaşım Kur'an'ın evrenselliğiyle bağdaşmaz. Allah Kur'an'ı yalnızca belirli bir sınıfın veya kendisini dini otorite olarak gören kişilerin anlayacağı bir kitap olarak da göndermemiştir. Müslümanlar dinlerini esas olarak Allah'ın kitabı olan Kur'an'dan öğrenmelidir. Ahirette okuduğumuz alimlerin kitaplarından, bağlı olduğumuz mezheplerin yorumlarından değil, Allah'ın kitabından sorguya çekileceğiz. Yine Akif birçok Müslümanın içine düştüğü bu yanlış anlayışı şu mısralarla dile getirmiştir. Çünkü biz bilmiyoruz dini. Evet, bilseydik mümkün değil, gösteremezdik bu kadar sersemlik. Böyle gördük dedemizden diye diye çöken, yok olan bir sürü milletlerin durumu neden? Yine Akif kendi döneminde yaygın olan ve günümüzde de etkisini sürdüren bazı anlayışların İslam'ın özünü yansıtmadığını, aksine birçok yanlış unsur içerdiğini belirterek sert bir dille eleştirmiştir. Şöyle der: "Edipler, doğrusu pek çok kimi görsen şair, yalnız şiirlerin konusu iki şeyden ibaret. Koca millet edebiyatı ya oğlan ya karı, nefsi emmare seviyesinde henüz duyguları, sonra tenkide giriş, hepsi tasavvufla dolu. Var mı tasavvufun bilmem ne ki ibahiye kolu, içilir pervasızca türlü rezillikler yapılır da hafızın divanı fetva kitabıdır ortada. Gönül incitmede keyfin neyi isterse becer, arifler yolu ne güzel, hem ucuz hem de şeker." Değerli kardeşlerim, milli şair şiirlerindeki bu yakınmalarla, Kur'an'dan onay alamayacak anlayışlarla yeni bir din algısı üretildiğini yıllar önce fark etmiş ve çözüm yolunu da göstermiştir. Hurafelerden, uydurma rivayetlerden ve dinleştirilmiş örflerden kurtulmanın yolunu şu mısralarla ifade etmiştir: "Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı." Evet, bize ayrılan süre burada sona erdi değerli kardeşlerim. Ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet ve dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet, merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık nesiller olmamızı ve nesiller yetiştirmemizi duası ve temennisiyle. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.

0: Meteorolojinin Sesi.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Saat 21.
3: Şimdi hava durumu.
4: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9.28, Bilecik 10.24, Bursa 13.25, Çanakkale 16.26, Edirne 10.28, İstanbul 16.23, Kırklareli 11.26, Kocaeli 13.27, Sakarya 11.27, Tekirdağ 15.25 ve Yalova 15.23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10.22, Aydın 14.29, Denizli 15.27, Kütahya 8.23, İzmir 15.27, Manisa 15.28, Muğla 13.26 ve Uşak 11.23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu Toroslar mevki yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 18.31, Antalya 18.28, Burdur 11.25, Hatay 18.29, Isparta 10.24, Kahramanmaraş 16.27, Mersin 19.32 ve Osmaniye 17.32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 10.22, Ankara 11.23, Çankırı 9.25, Eskişehir 10.24, Karaman 10.23, Kayseri 10.22, Kırıkkale 11.24, Kırşehir 12.22, Konya 9.23, Nevşehir 9.20, Niğde 11.22, Sivas 7.20 ve Yozgat 10.18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11.27, Bolu 9.23, Düzce 11.26, Karabük 10.25, Kastamonu 8.23 ve Zonguldak 14.22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Giresun dışında Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12.24, Artvin 13.20, Bayburt 6.16, Çorum 11.22, Giresun 15.23, Gümüşhane 7.18, Ordu 14.24, Rize 15.23, Samsun 16.24, Sinop 15.24, Tokat 10.23 ve Trabzon 15.22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Malatya dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 5.19, Ardahan 2.15, Bingöl 9.20, Bitlis 7.17, Elazığ 10.22, Erzincan 9.19, Erzurum 4.16, Hakkari 11.21, Iğdır 11.22, Kars 3.17, Malatya 11.21, Muş 9.20, Tunceli 9.22, Şırnak 14.23 ve Van 8.18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 14.26, Batman 13.26, Diyarbakır 11.26, Gaziantep 14.25, Kilis 16.28, Mardin 14.24, Şanlıurfa 16.27 ve Siirt 14.25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. Karadeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi sabah saatlerinde güneydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ekim Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Anlaşması'nın bir saldırı anlaşması olmadığını, taraf ülkelerden birinin saldırıya uğraması halinde savunma amacı taşıdığını söyledi. Bakan Fidan ayrıca Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kırıkkale'nin Yahşiyan beldesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Aydın Demirdirek de bulunuyor. Operasyonda 2031 taşınmaza el konuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki toplam ticaret hacminin en geç 2028'de 50 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi. Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında son 2 yılda 5 milyon 100 binden fazla kişiye meme kanseri taraması yapıldı sayın dinleyiciler. Ayrıca 9 aylık dönemde 4 milyondan fazla yaşlıya sağlık kontrolü yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelecek yıl 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyon sistemlerinin devreye alınacağını açıkladı. Antalya'da denizaltı yaşamının durumunu belirlemek ve korunmasına yönelik adımlar atmak amacıyla sualtı analiz çalışmaları başlatıldı. Ve spor. Fenerbahçe Tarfin dün Çimsat ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Euroleague'de ise bugün tek karşılaşma oynanacak. Paris Basketbol ile LDLC Asvel saat 21.45'te karşılaşacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ağan Karayolu'nun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerde hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 16-11, Atina az bulutlu 28-20, Belgrad sağanak yağışlı 23-16, Berlin sağanak yağışlı 15-7, Helsinki yağmurlu 10-6, Kiev sağanak yağışlı 21-13, Kopenhag sağanak yağışlı 13-7, Londra sağanak yağışlı 19-8, Madrid az bulutlu 23-8, Moskova sağanak yağışlı 18-9, Paris çok bulutlu 16-7, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21-12, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 23-19, Saraybosna sağanak yağışlı 17-11, Sofya çok bulutlu 26-12, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14, Varşova çok bulutlu 18-12, Viyana parçalı bulutlu 17-12 ve Zürih parçalı bulutlu 13-5 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 32-19, Aşgabat az bulutlu 24-15, Nur Sultan az bulutlu 12-1, Bağdat az bulutlu 36-24, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 25-16, Bişkek az bulutlu 21-7, Duşanbe az bulutlu 28-15, Kabil az bulutlu 25-10, Kerkük az bulutlu 33-22, Kuveyt az bulutlu 37-29, Medine parçalı bulutlu 41-27, Mekke az bulutlu 38-28, Riyad az bulutlu 38-24, Şam az bulutlu 32-17, Tahran az bulutlu 33-19, Taşkent az bulutlu 28-14, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14 ve Tokyo az bulutlu 25-16 derece. Amerika, Avustralya, Afrika'da Cezayir parçalı bulutlu 28-19, Kahire az bulutlu 30-19, Melbourne çok bulutlu 26-10, Montreal yağmurlu 14-7, New York az bulutlu 21-12, Sydney az bulutlu 21-12, Washington az bulutlu 23-10. Avrupa'da Türklerin yaşadığı yerler: Çadırlunga az bulutlu 25-14, Frankfurt sağanak yağışlı 15-16, Gümülcine az bulutlu 22-15, Kırcaali az bulutlu 26-11, Köln sağanak yağışlı 13-8, Komrat parçalı bulutlu 25-12, Köstence az bulutlu 24-15, Münih çok bulutlu 13-7, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 19-16, Selanik az bulutlu 25-14, Şumlu az bulutlu 25-9, Taraklia parçalı bulutlu 25-13, Balkaneş parçalı bulutlu 26-13, Zenitsa sağanak yağışlı 20-12, Gazimagosa az bulutlu 30-17, Girne az bulutlu 28-19, Lefkoşa az bulutlu 29-15 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu 29-13 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar biz hep havada çarşıya tutuyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Saat 22.
0: Şimdi hava durumu.
4: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9.28, Bilecik 10.24, Bursa 13.25, Çanakkale 16.26, Edirne 10.28, İstanbul 16.23, Kırklareli 11.26, Kocaeli 13.27, Sakarya 11.27, Tekirdağ 15.25 ve Yalova 15.23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10.22, Aydın 14.29, Denizli 15.27, Kütahya 8.23, İzmir 15.27, Manisa 15.28, Muğla 13.26 ve Uşak 11.23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu Toroslar mevki yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 18.31, Antalya 18.28, Burdur 11.25, Hatay 18.29, Isparta 10.24, Kahramanmaraş 16.27, Mersin 19.32 ve Osmaniye 17.32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 10.22, Ankara 11.23, Çankırı 9.25, Eskişehir 10.24, Karaman 10.23, Kayseri 10.22, Kırıkkale 11.24, Kırşehir 12.22, Konya 9.23, Nevşehir 9.20, Niğde 11.22, Sivas 7.20 ve Yozgat 10.18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11.27, Bolu 9.23, Düzce 11.26, Karabük 10.25, Kastamonu 8.23 ve Zonguldak 14.22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Giresun dışında Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12.24, Artvin 13.20, Bayburt 6.16, Çorum 11.22, Giresun 15.23, Gümüşhane 7.18, Ordu 14.24, Rize 15.23, Samsun 16.24, Sinop 15.24, Tokat 10.23 ve Trabzon 15.22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Malatya dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 5.19, Ardahan 2.15, Bingöl 9.20, Bitlis 7.17, Elazığ 10.22, Erzincan 9.19, Erzurum 4.16, Hakkari 11.21, Iğdır 11.22, Kars 3.17, Malatya 11.21, Muş 9.20, Tunceli 9.22, Şırnak 14.23 ve Van 8.18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 14-26, Batman 13-26, Diyarbakır 11-26, Gaziantep 14-25, Kilis 16-28, Mardin 14-24, Şanlıurfa 16-27 ve Siirt 14-25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.
5: Denizlerimizde hava.
4: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu, cuma günü öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu, kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar, güney ve güneybatıdan, güneyi, güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer puslu ve sisli. Rüzgar, Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi, güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi, güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, cuma öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, cuma ilk saatlerden itibaren kuzeyi zamanla doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5, cuma öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, zamanla 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Enkaz çalışmalarında 10 kişi sağ kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında binanın mimari ve şantiye şefi gözaltına alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamından yana olduklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma Anlaşması'nın bir saldırı anlaşması olmadığını, taraf ülkelerden birinin saldırıya uğraması halinde savunma amacı taşıdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Şimşek, tasfiye edilen 17 fonun 43 bin katılımcısının paralarının bugün itibariyle ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında sistemik bir risk bulunmadığını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı da yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %16.5 artarak 1.8 milyar dolara ulaştı. Öte yandan Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'daki gelişmelerin arz endişelerini artırmasıyla %4'ün üzerinde yükseldi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki temaslar izleniyor. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakerelerde sunduğu önerilere ilişkin yanıtını arabulucular üzerinden ileteceği bildirildi. Suudi Arabistan ise Riyad ve Afa havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını açıkladı. Anne karnında kan nakli uygulanan bir bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi sayın dinleyiciler. Uzmanlar, anne karnındaki bebeğe kan naklinin özellikle ciddi kansızlık vakalarında hayati önem taşıdığını belirtiyor. YÖK'ün Veri Analizi Okulu, kapsamı genişletilerek 2026-2027 akademik yılında dijital üniversite platformuna dönüştürülecek. Ve spor. Fenerbahçe Tarfin Çimsat ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Erkekler Euroleague'de ise Fenerbahçe Tarfin yarın Panathinaiko Ikos Aktor'a konuk olacak. Öte yandan Anadolu Efes de yarın Olympiakos deplasmanında mücadele edecek. Her iki karşılaşma da saat 21.15'te başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı Ağan Karayolu'nun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Şanlıurfa çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 11 Ekim Pazar günü ülkemizin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Akdeniz'in doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının artarak ülkemizin kuzey ve iç batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Nüfus yoğunluğunun artması, sanayileşme ve kentleşme faaliyetleri dünyanın doğal dengesini bozmakta ve iklim değişikliği oluşmaktadır. İklim değişikliği fırtınalar, kuraklık, seller ve tatlı su kaynaklarının azalması gibi felaketlere yol açmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yol ormanlardır. Ormanlar atmosferdeki karbondioksit gazını hapseder ve oksijene dönüştürür. Ancak orman yangınları sırasında atmosfere zehirli gazlar karışmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelede orman tahribatını azaltmak ve orman yangınlarını önlemek bir diğer etkili yoldur. Unutmayalım, varlığı arttıkça çevresine zarar vermeyen tek doğal kaynak ormandır. İnsanlar oksijene, vatanlar ormana muhtaçtır.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra milletçe çok sıkıntı çektik. Eğer ne uçağımız ne topumuz tüfeğimiz bizimmiş. Biz hiç üretmemişiz. Hep satın almışız. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasından sonra çok şey değişti. Vakfımızın kurduğu şirketler sayesinde başımız dik. Artık gökyüzünde bizim uçaklarımız var. Ordumuz kendi ürettiğimiz harp silah araçlarıyla koruyor vatanımızı. Evlatlarımız bizim vakfımızın şirketlerinde çalışıyor, üretiyor. Teşekkürler.
1: Destekleriniz için biz teşekkür ederiz. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı, Büyük Türk Milletinin Vakfıyız.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: derelerimiz, doğal hayatın temeli, yaşamın kaynağıdır. Yaptığımız estetik, ekonomik ve emniyetli tesislerle taşkınlara karşı önlemlerimizi alıyor, vatandaşlarımızı koruyor, sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Ancak derelerimize kütük, hafriyat, çöp gibi katı atıkların atılması, izinsiz yapılaşma, doğal akışın bozulmasına ve neticesinde taşkınlara sebebiyet veriyor. Bu can ve mal kaybı başta olmak üzere büyük acılar demek. Lütfen derelerimize hiçbir şey atmayalım, yapılaşma yapmayalım. Derelerimizi hep birlikte koruyalım. Bu dereler hepimizin. Dereler taşmasın, gözyaşları sel olmasın.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Saat 23.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9.28, Bilecik 10.24, Bursa 13.25, Çanakkale 16.26, Edirne 10.28, İstanbul 16.23, Kırklareli 11.26, Kocaeli 13.27, Sakarya 11.27, Tekirdağ 15.25 ve Yalova 15.23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10.22, Aydın 14.29, Denizli 15.27, Kütahya 8.23, İzmir 15.27, Manisa 15.28, Muğla 13.26 ve Uşak 11.23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu Toroslar mevki yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 18.31, Antalya 18.28, Burdur 11.25, Hatay 18.29, Isparta 10.24, Kahramanmaraş 16.27, Mersin 19.32 ve Osmaniye 17.32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 10.22, Ankara 11.23, Çankırı 9.25, Eskişehir 10.24, Karaman 10.23, Kayseri 10.22, Kırıkkale 11.24, Kırşehir 12.22, Konya 9.23, Nevşehir 9.20, Niğde 11.22, Sivas 7.20 ve Yozgat 10.18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11.27, Bolu 9.23, Düzce 11.26, Karabük 10.25, Kastamonu 8.23 ve Zonguldak 14.22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Giresun dışında Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12.24, Artvin 13.20, Bayburt 6.16, Çorum 11.22, Giresun 15.23, Gümüşhane 7.18, Ordu 14.24, Rize 15.23, Samsun 16.24, Sinop 15.24, Tokat 10.23 ve Trabzon 15.22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Malatya dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 5.19, Ardahan 2.15, Bingöl 9.20, Bitlis 7.17, Elazığ 10.22, Erzincan 9.19, Erzurum 4.16, Hakkari 11.21, Iğdır 11.22, Kars 3.17, Malatya 11.21, Muş 9.20, Tunceli 9.22, Şırnak 14.23 ve Van 8.18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 14.26, Batman 13.26, Diyarbakır 11.26, Gaziantep 14.25, Kilis 16.28, Mardin 14.24, Şanlıurfa 16.27 ve Siirt 14.25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde, kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimi 9 Ekim Cuma günü açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Cuma günü hizmete açılacak Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattıyla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren ağına dahil olacağını belirterek, Trakya artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil, o haritanın bizzat parçası haline gelmiştir, dedi. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor sayın dinleyiciler. Anadolu Ajansı'nın aktardığı son bilgilere göre enkazdan 10 kişi sağ çıkarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ederken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişilere 2 yıl boyunca işlem yasağı getirildi. Kurul ayrıca adı geçen kişilerden sermaye piyasası lisansına sahip 16 kişinin tüm lisanslarını da iptal etti. Suudi Arabistan, Riyad ve Apa havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini söyledi. Şimşek, orta vadeli programın temel hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ve mali disiplinin korunacağını belirtti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın ilk 9 ayında %16.5 artarak 1.8 milyar dolara ulaştı. Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında son 2 yılda 5 milyon 100 binden fazla kişiye meme kanseri taraması yapıldı. Ve spor. Fenerbahçe, Tarfin, Çimsa, ÇBK, Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ağın Karayolu'nun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar biz hep havada çarşıyız.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot alın, yağ alın, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerde hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 16-11, Atina az bulutlu 28-20, Belgrad sağanak yağışlı 23-16, Berlin sağanak yağışlı 15-7, Helsinki yağmurlu 10-6, Kiev sağanak yağışlı 21-13, Kopenhag sağanak yağışlı 13-7, Londra sağanak yağışlı 19-8, Madrid az bulutlu 23-8, Moskova sağanak yağışlı 18-9, Paris çok bulutlu 16-7, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21-12, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 23-19, Saraybosna sağanak yağışlı 17-11, Sofya çok bulutlu 26-12, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14, Varşova çok bulutlu 18-12, Viyana parçalı bulutlu 17-12 ve Zürih parçalı bulutlu 13-5 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 32-19, Aşgabat az bulutlu 24-15, Nur Sultan az bulutlu 12-1, Bağdat az bulutlu 36-24, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 25-16, Bişkek az bulutlu 21-7, Duşanbe az bulutlu 28-15, Kabil az bulutlu 25-10, Kerkük az bulutlu 33-22, Kuveyt az bulutlu 37-29, Medine parçalı bulutlu 41-27, Mekke az bulutlu 38-28, Riyad az bulutlu 38-24, Şam az bulutlu 32-17, Tahran az bulutlu 33-19, Taşkent az bulutlu 28-14, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14 ve Tokyo az bulutlu 25-16 derece. Amerika, Avustralya, Afrika'da Cezayir parçalı bulutlu 28-19, Kahire az bulutlu 30-19, Melbourne çok bulutlu 26-10, Montreal yağmurlu 14-7, New York az bulutlu 21-12, Sydney az bulutlu 21-12, Washington az bulutlu 23-10. Avrupa'da Türklerin yaşadığı yerler: Çadırlunga az bulutlu 25-14, Frankfurt sağanak yağışlı 15-16, Gümülcine az bulutlu 22-15, Kırcaali az bulutlu 26-11, Köln sağanak yağışlı 13-8, Komrat parçalı bulutlu 25-12, Köstence az bulutlu 24-15, Münih çok bulutlu 13-7, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 19-16, Selanik az bulutlu 25-14, Şumlu az bulutlu 25-9, Taraklia parçalı bulutlu 25-13, Valkaneş parçalı bulutlu 26-13, Zenitsa sağanak yağışlı 20-12, Gazimagosa az bulutlu 30-17, Girne az bulutlu 28-19, Lefkoşa az bulutlu 29-15 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu 29-13 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Tasavvuf müziğinin en güzel ilahilerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönül'e programımızla sizlerleyiz sevgili dinleyiciler. Programımızda Ahmet Avni konuğun Dil Keşide makamında bestelediği Mevlevi Ayin-i Şerif'i dinleyeceksiniz.

Nameden Gönüle programımızı noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Programımızda Ahmet Avni konuğun Dil Keşide makamında bestelediği Mevlevi Ayin-i Şerif'i dinlediniz. Huzurlarınızdan saygı ve sevgilerimizle ayrılıyoruz. Bir başka programda yeniden buluşuncaya dek dua ve muhabbetle.

0: Saat 24.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9.28, Bilecik 10.24, Bursa 13.25, Çanakkale 16.26, Edirne 10.28, İstanbul 16.23, Kırklareli 11.26, Kocaeli 13.27, Sakarya 11.27, Tekirdağ 15.25 ve Yalova 15.23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10.22, Aydın 14.29, Denizli 15.27, Kütahya 8.23, İzmir 15.27, Manisa 15.28, Muğla 13.26 ve Uşak 11.23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu Toroslar mevki yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 18.31, Antalya 18.28, Burdur 11.25, Hatay 18.29, Isparta 10.24, Kahramanmaraş 16.27, Mersin 19.32 ve Osmaniye 17.32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 10.22, Ankara 11.23, Çankırı 9.25, Eskişehir 10.24, Karaman 10.23, Kayseri 10.22, Kırıkkale 11.24, Kırşehir 12.22, Konya 9.23, Nevşehir 9.20, Niğde 11.22, Sivas 7.20 ve Yozgat 10.18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11.27, Bolu 9.23, Düzce 11.26, Karabük 10.25, Kastamonu 8.23 ve Zonguldak 14.22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Giresun dışında Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12.24, Artvin 13.20, Bayburt 6.16, Çorum 11.22, Giresun 15.23, Gümüşhane 7.18, Ordu 14.24, Rize 15.23, Samsun 16.24, Sinop 15.24, Tokat 10.23 ve Trabzon 15.22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Malatya dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 5.19, Ardahan 2.15, Bingöl 9.20, Bitlis 7.17, Elazığ 10.22, Erzincan 9.19, Erzurum 4.16, Hakkari 11.21, Iğdır 11.22, Kars 3.17, Malatya 11.21, Muş 9.20, Tunceli 9.22, Şırnak 14.23 ve Van 8.18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 14.26, Batman 13.26, Diyarbakır 11.26, Gaziantep 14.25, Kilis 16.28, Mardin 14.24, Şanlıurfa 16.27 ve Siirt 14.25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. Karadeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi sabah saatlerinde güneydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ekim Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Enkaz çalışmalarında 10 kişi sağ kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında binanın mimari ve şantiye şefi gözaltına alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamından yana olduklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma Anlaşması'nın bir saldırı anlaşması olmadığını, taraf ülkelerden birinin saldırıya uğraması halinde savunma amacı taşıdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Şimşek, tasfiye edilen 17 fonun 43 bin katılımcısının paralarının bugün itibariyle ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında sistemik bir risk bulunmadığını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı da yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %16.5 artarak 1.8 milyar dolara ulaştı. Öte yandan Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'daki gelişmelerin arz endişelerini artırmasıyla %4'ün üzerinde yükseldi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki temaslar izleniyor. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakerelerde sunduğu önerilere ilişkin yanıtını arabulucular üzerinden ileteceği bildirildi. Suudi Arabistan ise Riyad ve Afa havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını açıkladı. Anne karnında kan nakli uygulanan bir bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi sayın dinleyiciler. Uzmanlar, anne karnındaki bebeğe kan naklinin özellikle ciddi kansızlık vakalarında hayati önem taşıdığını belirtiyor. YÖK'ün Veri Analizi Okulu, kapsamı genişletilerek 2026-2027 akademik yılında dijital üniversite platformuna dönüştürülecek. Ve spor. Fenerbahçe Tarfin Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Erkekler Euroleague'de ise Fenerbahçe Tarfin yarın Panathinaiko Ikos Aktor'a konuk olacak. Öte yandan Anadolu Efes de yarın Olympiakos deplasmanında mücadele edecek. Her iki karşılaşma da saat 21.15'te başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ağan Karayolu'nun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Şanlıurfa çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 11 Ekim Pazar günü ülkemizin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Akdeniz'in doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının artarak ülkemizin kuzey ve iç batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Anadolu'muzun güzel türkülerini hiç ayrım yapmadan zamanımız el verdiği ölçüsünde sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Programımızın tekrarı yine bu akşam 00:30 ile 1 arasında dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Ve teknik masada Emine Ertürk Kararslan, aynı zamanda da yayın yönetmenimiz. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Bize bu yayını sağladığı için. Dedikten sonra hemen programa geçiyoruz. Erzincan'dan bir türküyle başlıyoruz. Ben Hasan Basri Dumlupınar seslendireceğim. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, o yarın yüzünü bir daha görek.

0: Değerli hocam Hasan Basri Dumlupınar, teşekkür ederiz. Bu Salih Dündar'ındı değil mi hocam bu güzel türkü?
1: Salih Dündar'dan alınmış, evet. Ondan derlenmiş. Erzincan türküleri zaten deyişleri de bir güzel değil mi? Erzincan bir de farklı farklı anlatımlarla önümüze geliyor. Deyişleri var. Elazığ'a yakın olması sebebiyle Elazığ kültürünün etkisinde olan eyin var. O yüzden Erzincan'ın folklorik yapısı oldukça zengin türkü bakımından. Madem zengin diyoruz, o zaman sizden de bir türkü dinleyelim. O da Erzincan olsun isterseniz.
0: Evet, buyurun. Aslında çakıştığını fark ettim ama ben de ses etmedim. Çok hoşuma gitti verdiğiniz türkü. Hazin hazin esen seher yelleri türküsünü bana vermiştiniz.
1: Bu da bir aşık malı.
0: Evet, bu da çok güzelmiş. Çakıştı ama ben söylemedim hoşuma gittiği için.
1: Evet, Aşık Daimi'den. Yemen Ulus seslendiriyor. Hazin hazin esen seher yelleri, hiç bülbül öter mi gül olmayınca diyor.

0: Yemen ulus seslendirdi hazin hazin esen seher yelleri, hiç bülbül öter mi gül olmayınca dedi. Aşık Daimi'nin türküsüydü, deyişiydi bu. Daimi'nin ne güzel türküleri var değil mi Yemen Hanım?
1: Evet hocam, üstelik son biterkenki dörtlükte sözler o kadar derin, o kadar anlamlı ki, arı gibi her çiçekten döşürsen emeğin zay olur, bal olmayınca diyor. Yani o kadar derin, o kadar geniş anlatımlı ki.
0: Daimi'nin her türküsü yani, böyledir ama. Adeta nasıl söyleyeyim, ermişlerin ereği diyerek de zaten türkülerinde onu belirtir. Aklıma o dizesi geldi. Her türküsü hiç rastgele söylenmiş dizeler değildir Aşık Daimi'nin. Nurlar içerisinde yatsın. Kültürümüze böyle tabii önemli destek verdiği için.
1: Tabii çok derinliği olan türküler hepsi çok değerli.
0: Şimdi de Ankara'dan bir türkü seslendirelim. Şöyle bir Seymen havası olsun. Yağcıoğlu Fehmi Efe'den alınan bir türkü. Farklı farklı yöreden söylemeye çalışıyorum ki ben de örnek olsun istiyorum. Höyüklü'nün etrafı köşk olsun. Beni vuran Efe'lere aşk olsun.
1: Evet, Hasan Basri Dumlupınar'dan dinliyoruz.

0: Evet, teşekkür ederiz Hasan Basri Dumlu Pınar hocamıza. Bu da çok söylenen bir türkü değildi aslında, değil mi?
1: Evet, pek söylenmez. Bunu Yağcı oğlu Efe ağıtı vardır. Ondan sonra söylerler.
0: Bunu söylemesi de zor aslında. Akıcı ama söylemesi de zor.
1: Söylemesi, evet, biraz nefes isteyen, biraz nefes kontrolünü de iyi kullanmak lazım. Hoş bir türkü.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi ne söylüyoruz hocam?
1: Şimdi de sizden bir türkü alalım. Şöyle madem böyle Efe türküsü söyledik, bir beste çalışması, Türkiye ile ilgili, Türkiye'mle ilgili bir beste çalışması vardı. İstersen o anonsu da sen yap.
0: Çok severek hemen baş koymuşum Türkiye'min yoluna diyebilir miyiz?
1: Tabii ki Türkiye'nin yoluna, tabii ki bu ülkenin ekmeğini, aşını yiyen herkes, hiçbir görüş ayrımı yapmadan herkes bu topraklara canını vermeye hazırdır her zaman.
0: Her zaman.
1: Dinliyoruz. Evet, Yemen Ulus seslendiriyor. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna diyor. Evet, dinliyoruz.

0: Yemen Ulus seslendirdi, baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Sözlerin ne kadar anlamlı değil mi?
1: Evet, çok çarpıcı. Ben de okuduğumda ve dinlediğimde çok beğenmiştim. Ben Mustafa Yıldız Doğan'a ait diye biliyordum ama öyle değilmiş. Dilaver Cebeci söz yazarı.
0: Şimdi aslında evet, Dilaver Cebeci tabii evet. Onun ağzından dökülüyor bu sözler, ancak sözlerine baktığınız zaman bu halk kültürünü ifade ediyor. Evet. Yani damıtılarak geliyor. Yani diyebiliriz ki bu artık türkü işlevini kazanmış. Sözlerine baktığınız zaman baş koymuşum Türkiye'min yoluna, düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır Kırat'ımı suladım, ırmağının akışına ölürüm. Hangi görüşten, hangi fikirden olursa olsun, öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Yani şöyle baktığınız zaman, sevdalıyım yangın yeri bu sinem. 90 yıldır çıla çekmiş hep ninem. Pınarlardan su dolduran Eminem, mavi boncuk takışına ölürüm. Düğünüm, derneğim, halayım, barım, değil mi? Anadolu'nun her ögesini evet. ifade etmiş. Toprağım, ekmeğim, namusum, arım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım, heybelerin nakışına ölürüm Türkiye'm demiş. O yüzden ben diyorum ki her görüşü kapsayan bir, değil mi?
1: Kesinlikle,
0: Anadolu'yu kapsayan bir şiir bu böyle.
1: Kesinlikle Anadolu'yu kapsayan, çok kapsayıcı ve çok böyle herkesin yüreğini cız ettirecek bir türkü.
0: Evet. O yüzden hiçbir görüşün sadece sahipleneceği bir türkü değil.
1: Hayır, bu
0: her görüşün.
1: Aynen öyle. Ben
0: yani
1: de katılıyorum sonuna kadar.
0: Bu Türkiye'yi seven herkes için geçerli.
1: Evet, vatan sevdası herkese gitsin
0: evet,
1: diyorum.
0: Evet, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi değerli dinleyiciler, programımızın da bugün yine sonuna geldik. Her yöreden söylediğimizi, ifade ettiğimize göre ben son türküyü Kerkük'ten seslendirmek istiyorum. Bu türkü böyle ritmik de bir türkü. Abdurrahman Kızılay seslendirirdi.
1: Evet.
0: Ay dolanaydı, gün dolanaydı adlı türküyle veda da edelim istiyorum.
1: Evet, Hasan Basri Dumlupınar'dan dinliyoruz.
0: Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Gelecek hafta sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Hoşça kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9.28, Bilecik 10.24, Bursa 13.25, Çanakkale 16.26, Edirne 10.28, İstanbul 16.23, Kırklareli 11.26, Kocaeli 13.27, Sakarya 11.27, Tekirdağ 15.25 ve Yalova 15.23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10.22, Aydın 14.29, Denizli 15.27, Kütahya 8.23, İzmir 15.27, Manisa 15.28, Muğla 13.26 ve Uşak 11.23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu Toroslar mevki yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 18.31, Antalya 18.28, Burdur 11.25, Hatay 18.29, Isparta 10.24, Kahramanmaraş 16.27, Mersin 19.32 ve Osmaniye 17.32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 10.22, Ankara 11.23, Çankırı 9.25, Eskişehir 10.24, Karaman 10.23, Kayseri 10.22, Kırıkkale 11.24, Kırşehir 12.22, Konya 9.23, Nevşehir 9.20, Niğde 11.22, Sivas 7.20 ve Yozgat 10.18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11.27, Bolu 9.23, Düzce 11.26, Karabük 10.25, Kastamonu 8.23 ve Zonguldak 14.22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Giresun dışında Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12.24, Artvin 13.20, Bayburt 6.16, Çorum 11.22, Giresun 15.23, Gümüşhane 7.18, Ordu 14.24, Rize 15.23, Samsun 16.24, Sinop 15.24, Tokat 10.23 ve Trabzon 15.22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Malatya dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 5.19, Ardahan 2.15, Bingöl 9.20, Bitlis 7.17, Elazığ 10.22, Erzincan 9.19, Erzurum 4.16, Hakkari 11.21, Iğdır 11.22, Kars 3.17, Malatya 11.21, Muş 9.20, Tunceli 9.22, Şırnak 14.23 ve Van 8.18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 14.26, Batman 13.26, Diyarbakır 11.26, Gaziantep 14.25, Kilis 16.28, Mardin 14.24, Şanlıurfa 16.27 ve Siirt 14.25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale-Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde, kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Anlaşması'nın bir saldırı anlaşması olmadığını, taraf ülkelerden birinin saldırıya uğraması halinde savunma amacı taşıdığını söyledi. Bakan Fidan ayrıca Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kırıkkale'nin Yahşiyan beldesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Aydın Demirdirek de bulunuyor. Operasyonda 2031 taşınmaza el konuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki toplam ticaret hacminin en geç 2028'de 50 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi. Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında son 2 yılda 5 milyon 100 binden fazla kişiye meme kanseri taraması yapıldı sayın dinleyiciler. Ayrıca 9 aylık dönemde 4 milyondan fazla yaşlıya sağlık kontrolü yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelecek yıl 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyon sistemlerinin devreye alınacağını açıkladı. Antalya'da denizaltı yaşamının durumunu belirlemek ve korunmasına yönelik adımlar atmak amacıyla sualtı analiz çalışmaları başlatıldı. Ve spor. Fenerbahçe Tarfin dün Çimsaç ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Euroleague'de ise bugün tek karşılaşma oynanacak. Paris Basketbol ile LDLC Asvel saat 21.45'te karşılaşacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ağan Karayolu'nun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerde hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 16-11, Atina az bulutlu 28-20, Belgrad sağanak yağışlı 23-16, Berlin sağanak yağışlı 15-7, Helsinki yağmurlu 16, Kiev sağanak yağışlı 21-13, Kopenhag sağanak yağışlı 13-7, Londra sağanak yağışlı 19-8, Madrid az bulutlu 23-8, Moskova sağanak yağışlı 18-9, Paris çok bulutlu 16-7, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21-12, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 23-19, Saraybosna sağanak yağışlı 17-11, Sofya çok bulutlu 26-12, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14, Varşova çok bulutlu 18-12, Viyana parçalı bulutlu 17-12 ve Zürih parçalı bulutlu 13-5 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 32-19, Aşgabat az bulutlu 24-15, Nur Sultan az bulutlu 12-1, Bağdat az bulutlu 36-24, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 25-16, Bişkek az bulutlu 21-7, Duşanbe az bulutlu 28-15, Kabil az bulutlu 25-10, Kerkük az bulutlu 33-22, Kuveyt az bulutlu 37-29, Medine parçalı bulutlu 41-27, Mekke az bulutlu 38-28, Riyad az bulutlu 38-24, Şam az bulutlu 32-17, Tahran az bulutlu 33-19, Taşkent az bulutlu 28-14, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14 ve Tokyo az bulutlu 25-16 derece. Amerika, Avustralya, Afrika'da Cezayir parçalı bulutlu 28-19, Kahire az bulutlu 30-19, Melbourne çok bulutlu 26-10, Montreal yağmurlu 14-7, New York az bulutlu 21-12, Sydney az bulutlu 21-12, Washington az bulutlu 23-10. Avrupa'da Türklerin yaşadığı yerler: Çadırlunga az bulutlu 25-14, Frankfurt sağanak yağışlı 15-16, Gümülcine az bulutlu 22-15, Kırcaali az bulutlu 26-11, Köln sağanak yağışlı 13-8, Komrat parçalı bulutlu 25-12, Köstence az bulutlu 24-15, Münih çok bulutlu 13-7, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 19-16, Selanik az bulutlu 25-14, Şumlu az bulutlu 25-9, Taraklia parçalı bulutlu 25-13, Balkaneş parçalı bulutlu 26-13, Zenitsa sağanak yağışlı 20-12, Gazimagosa az bulutlu 30-17, Girne az bulutlu 28-19, Lefkoşa az bulutlu 29-15 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu 29-13 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Değerli çiftçiler,
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu dinleyin. Ekim, dikim, sulama ve ilaçlama takviminizi hava şartlarına göre belirleyin.
0: Ekininizi, emeğinizi ziyan etmeyin. Mahsulünüz bol, kazancınız bereketli olsun.
1: Radyonuz Meteorolojinin Sesi olsun.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Değerli çiftçiler,
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu dinleyin, ekim, dikim, sulama ve ilaçlama takviminizi hava şartlarına göre belirleyin.
0: Ekininizi, emeğinizi ziyan etmeyin. Mahsulünüz bol, kazancınız bereketli olsun.
1: Radyonuz Meteorolojinin Sesi olsun.

0: Saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9.28, Bilecik 10.24, Bursa 13.25, Çanakkale 16.26, Edirne 10.28, İstanbul 16.23, Kırklareli 11.26, Kocaeli 13.27, Sakarya 11.27, Tekirdağ 15.25 ve Yalova 15.23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10.22, Aydın 14.29, Denizli 15.27, Kütahya 8.23, İzmir 15.27, Manisa 15.28, Muğla 13.26 ve Uşak 11.23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu Toroslar mevki yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 18.31, Antalya 18.28, Burdur 11.25, Hatay 18.29, Isparta 10.24, Kahramanmaraş 16.27, Mersin 19.32 ve Osmaniye 17.32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 10.22, Ankara 11.23, Çankırı 9.25, Eskişehir 10.24, Karaman 10.23, Kayseri 10.22, Kırıkkale 11.24, Kırşehir 12.22, Konya 9.23, Nevşehir 9.20, Niğde 11.22, Sivas 7.20 ve Yozgat 10.18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11.27, Bolu 9.23, Düzce 11.26, Karabük 10.25, Kastamonu 8.23 ve Zonguldak 14.22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Giresun dışında Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12.24, Artvin 13.20, Bayburt 6.16, Çorum 11.22, Giresun 15.23, Gümüşhane 7.18, Ordu 14.24, Rize 15.23, Samsun 16.24, Sinop 15.24, Tokat 10.23 ve Trabzon 15.22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Malatya dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 5.19, Ardahan 2.15, Bingöl 9.20, Bitlis 7.17, Elazığ 10.22, Erzincan 9.19, Erzurum 4.16, Hakkari 11.21, Iğdır 11.22, Kars 3.17, Malatya 11.21, Muş 9.20, Tunceli 9.22, Şırnak 14.23 ve Van 8.18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 14.26, Batman 13.26, Diyarbakır 11.26, Gaziantep 14.25, Kilis 16.28, Mardin 14.24, Şanlıurfa 16.27 ve Siirt 14.25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu cuma günü öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, cuma öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, cuma ilk saatlerden itibaren kuzeyi zamanla doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, cuma öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, zamanla 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimi 9 Ekim Cuma günü açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Cuma günü hizmete açılacak Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattıyla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren ağına dahil olacağını belirterek, Trakya artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil, o haritanın bizzat parçası haline gelmiştir, dedi. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor sayın dinleyiciler. Anadolu Ajansı'nın aktardığı son bilgilere göre enkazdan 10 kişi sağ çıkarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ederken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişilere 2 yıl boyunca işlem yasağı getirildi. Kurul ayrıca adı geçen kişilerden sermaye piyasası lisansına sahip 16 kişinin tüm lisanslarını da iptal etti. Suudi Arabistan, Riyad ve Apa havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini söyledi. Şimşek, orta vadeli programın temel hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ve mali disiplinin korunacağını belirtti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın ilk 9 ayında %16.5 artarak 1.8 milyar dolara ulaştı. Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında son 2 yılda 5 milyon 100 binden fazla kişiye meme kanseri taraması yapıldı. Ve spor. Fenerbahçe, Tarfin, Çimsa, ÇBK, Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ağın Karayolu'nun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Şanlıurfa çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 11 Ekim Pazar günü ülkemizin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Akdeniz'in doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının artarak ülkemizin kuzey ve iç batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. İzmir, Bergama, Ayvatlar köyünden bir türküyle başlıyoruz programımıza. Hale Gür'den dinleyeceğimiz bu türküyü Durmuş Yazıcıoğlu Hasan Çakı Efe'den derlemiş. Sucak büyü bastılar, çalıya martin astılar.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Nida Tüfekçi'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Ahmet Gazi Ayhan Kayseri'den repertuara kazandırmış. Ali Dağ derler dağların hası, indik ki sarcağı, yedik kirazı.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda sırayı Çankırı'dan bir türkü alıyor sevgili dinleyenler. Muzaffer Sarı Süzen tarafından Dobi Ahmet Altuner'den derlenen bu türküyü Fatma Topçu'dan dinliyoruz. Mahimi gördüm düşümde, giden ayın 15'inde, sevdası vardır başımda.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda Güven Yapar'dan, Yozgat Boğazlıyan'dan bu türküyü Soner Özbilen derlemiş. Dar köprüden geçerken köprü salladı beni. Ben ele varmaz idim, ağam yolladı beni.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerin dinlenen programımız Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Neşet Ertaş, Kırşehir'den repertuara kazandırmış. Ey erenler hak aşkına, kalkın semaha dönelim. Gönüldeki dost aşkına, kalkın semaha dönelim. Dargınlık gitsin aradan, hoş görsün bizi yaradan. Üçer beşer bir sıradan, kalkın

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken bir türkü de Ali Demirhan'dan dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Cemil Orhun'dan alıp Ankara Kızılcahamam'dan derlemiş. Sabah oldu, sabah oldu, sigaram yanmaz oldu, sigaramın dumanından.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımızda şimdi de Neriman Altındağ Tüfekçi'nin sesinden Kerkük'ten bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan repertuara kazandırmış. Sen bir yana, ben bir yana, kaşın kara, gözün ela, benzersin Ceylan'a.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Celal Bakar'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Ahmet Yamacı, Nuri Üstün Ses'ten alıp Sivas TV'den vermiş. Karaduta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım, kınamayın ahbaplar, şekerim yaslandım.

0: sensin benim sevgilim var.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Ülkü Beşgül. Sanatçıdan Muzaffer Sarı Sözen'in Nazife İzzet'ten alıp Isparta'dan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Çayır çimen geze geze, oldum ben bir geleceğim. Kızına neyin verdim, darılma hanım teyze. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertuğ Karaslan. Bir başka türkü telinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9-28, Bilecik 10-24, Bursa 13-25, Çanakkale 16-26, Edirne 10-28, İstanbul 16-23, Kırklareli 11-26, Kocaeli 13-27, Sakarya 11-27, Tekirdağ 15-25 ve Yalova 15-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10-22, Aydın 14-29, Denizli 15-27, Kütahya 8-23, İzmir 15-27, Manisa 15-28, Muğla 13-26 ve Uşak 11-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu Toroslar mevki yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 18-31, Antalya 18-28, Burdur 11-25, Hatay 18-29, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 16-27, Mersin 19-32 ve Osmaniye 17-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 10-22, Ankara 11-23, Çankırı 9-25, Eskişehir 10-24, Karaman 10-23, Kayseri 10-22, Kırıkkale 11-24, Kırşehir 12-22, Konya 9-23, Nevşehir 9-20, Niğde 11-22, Sivas 7-20 ve Yozgat 10-18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11-27, Bolu 9-23, Düzce 11-26, Karabük 10-25, Kastamonu 8-23 ve Zonguldak 14-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Giresun dışında Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-24, Artvin 13-20, Bayburt 6-16, Çorum 11-22, Giresun 15-23, Gümüşhane 7-18, Ordu 14-24, Rize 15-23, Samsun 16-24, Sinop 15-24, Tokat 10-23 ve Trabzon 15-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Malatya dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 5-19, Ardahan 2-15, Bingöl 9-20, Bitlis 7-17, Elazığ 10-22, Erzincan 9-17.